Günaydın sevgili dinleyenler. Akdeniz'in batısından, TRT Antay Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz siz türkü dostlarımıza. Seher Yeli programıyla bu sabah saat 7'ye kadar sizinleyiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın ve mikrofonda ben Hatice Aslan Ersan. Programımızı Muharrem Ertaş'tan alınan bir Kırşehir türküsüyle başlıyoruz. Çimen İpekçi'yi dinliyoruz. Başımda altın tacım.

Sehariyeli bir Manisa türküsüyle devam ediyor. İki durnam gelir Bağdat elinden. Kaynak kişi Niyazi Emre ve söyleyen Süleyman Yıldız.

Sehariyeli programımız bir Giresun türküsüyle devam ediyor. Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği türküyü Ünal Sofuoğlu söylüyor. Gemiler Giresun'a.

Mehmet Ali Dayıoğlu ve Zeki Yantaş'tan alınan Antalya türküsüyle devam ediyoruz. Erol Köker'i dinliyoruz. Dinar yolu gide gele aşındı.

yavrum hürünü, öldüm sürünü sürünü, takıver zilin birini, dönüver meydan senindir. Bu Gümüşhane türküsünü Ümit Turan'ın sesinden dinliyoruz.

Bir Seher Yeli programının daha sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın ve spikeriniz ben Hatice Aslan Ersan, güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzle veda ediyoruz size. Ben Melamet Hırkası'nı kendim giydim. Tuğba Ger sizinle. Hoşça kalın.

0: TRT Türkü.
1: Saat 7.
0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 16. kez Birleşmiş Milletler kürsüsünden dünyaya seslendi. Her yıl olduğu gibi gündeminde Gazze ve Filistin davası vardı. Erdoğan, bu Tayyip Erdoğan'ın şahsi meselesi değildir, insani bir meseledir dedi. Yüreğinde şefkat ve merhamet olan hiç kimse bu tabloya gözlerini kapatamaz ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin dünya beşten büyüktür ilkesine göre reforme edilmesi gerektiğini söyledi. Beş ülkenin keyfine bağlı bir yapı ne adildir ne de güveni tesis edebilir dedi. Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dünyaya seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi gerektiğini ifade etti. Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının maruz bırakıldığı gayri insani izolasyon artık son bulmalıdır dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği Amerika'da yoğun diplomasi trafiği yürütüyor. Erdoğan, dünyaya hitap ettiği konuşmasının ardından liderler diplomasisini sürdürdü. Cumhurbaşkanı, birçok ülkeden hükümet ve devlet başkanıyla bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Zirvesi için bulunduğu Amerika'da İran Savaşı Zirvesi'ne katıldı. Amerikan Başkanı Trump, Erdoğan'dan övgü dolu sözler

ile bahsetti. Trump, Erdoğan çok çetin biri ve iyi dostum. Onunla uğraşamazsınız dedi. Zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan Başkanı Donald Trump, Ürdün Kralı Abdullah, Katar Emiri Esani, Suriye Devlet Başkanı Şara katıldı. Mısır, Lübnan ve Irak temsilcileri de masadaydı. Trump özel temsilcilerinin İranlı arabulucularla çok verimli bir görüşme yaptığını belirtti. Bence bir anlaşmaya varmaları için büyük bir ivme var. Herkes bize bunu söylüyor ifadesini kullandı. Amerika ve İran heyetleri aylar sonra ilk kez New York'ta yüz yüze görüştü. Amerikan Başkanı Trump, 3 saat süren görüşmenin oldukça iyi ve verimli geçtiğini, yakın gelecekte tekrar görüşülmesinin planlandığını açıkladı. İran basını ise görüşmenin Amerikalı yetkililerin ısrarlı talebi üzerine gerçekleştiğini, Hürmüz'ün açılması için şartların iletildiğini bildirdi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun öne çıkan başlıklarından biri de Rusya-Ukrayna savaşı. Savaşın bir an önce sona ermesi gerektiğini belirten Trump, "Bence iki ülke bir anlaşma yapacak," dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de Putin'le görüşebileceğini ancak Rusya liderinin buna hazır olduğunu düşünmediğini dile getirdi. Avrupa Birliği ülkeleri ise Rusya'ya yaptırımları 3 yıl uzatıyor. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin yakınında ateş açılması sonucu 11 kişi yaralandı. Olaya hızla müdahale eden güvenlik güçleri saldırgan çocuğu yakaladı. Adli süreçteki çocuğun yanı sıra annesi, babası ve dedesi de gözaltına alındı. Milli Eğitim ve İçişleri Bakanları olayın ardından Manisa'ya gitti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "3 çocuğumuzun yoğun bakımda tedavisi sürüyor," dedi. Bir çocuğun taburcu olduğunu ifade etti. İstanbul merkezli yürütülen sermaye piyasalarında manipülasyon soruşturması genişliyor. Emre Tezmen ve Serdar Turhan'ın da aralarında bulunduğu 5 fon yöneticisi tutuklandı. Operasyona ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Vatandaşlarımızın birikimlerini hedef alanlardan hukuk önünde hesap soracağız," dedi. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma derinleştiriliyor. Soruşturmada FETÖ hükümlüsü eski istihbaratçı Enver Altaylı, kasten öldürmeye azmettirme suçundan da tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 8'e yükseldi. Tutuklananlar arasında dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören'le eski cezaevi savcısı Necip Doğan da yer alıyor. Futbolda milli mesai başlıyor. A milli takımımız Uluslar Ligi ilk maçında Cuma günü Fransa ile karşılaşacak. Mücadele saat 21.45'te başlayacak. Basketbolda 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası Fenerbahçe tarifinin. Sarı lacivertler Beşiktaş'ı 72-59 mağlup ederek 9. şampiyonluğuna ulaştı. Haberleri sunduk.

Verilte Türkü'de sabah. 23 Eylül 2026 günlerden çarşamba, haftanın 3. günü efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni gün başlıyor. İstanbul'da yağmur var bu sabah. Saatler 7'yi 6 dakika geçiyor. Sadece İstanbul değil, yurdun büyük bir bölümünde de yağış var. Kolaylıklar dileyelim. Sağlıkla, huzurla geçireceğimiz yeni bir gün olsun. İstanbul Radyosu'ndan yayınımız hafta içi sabah 7-10 arası haftanın 7 günü canlı yayına ulaşıyor. Her zaman olduğu gibi bugün de öyle olacak. Anadolu'nun pek çok yöresinden birbirinden güzel türküler sizler için hazırlandı. TRT radyolarının seslendirmiş olduğu sanatçılarımızın hem seslerinin hem de sazlarının yorumladıkları türküler, türkülere gönül veren isimler, unutulmayan yorumlar yine bu programımızda bizden size ulaşacak. Pek çok yöre dedi.

dik o yörelerden biriyle, Orta Anadolu'yla bugünkü programımıza başlayalım. Programı sizler için Hafize Batmaz hazırlıyor. Serbest Sever sesimizi ulaştırıyor. Mikrofonda Pınar Kundakçı Temel. Bir kez daha hoş geldiniz diyelim ve sanatçımız Mine Yalçın'a kulak verelim. İlk türkümüz Orta Anadolu'dan, yöre ekibinden, Müzik Dairesi Başkanlığı Türk Halk Müziği Müdürlüğü'nün derlediği türkü. Getir berber getir, aynayı getir.

Efem hareketli bir başlangıç yapıyoruz. Her zaman olduğu gibi bugün de yeni güne Sarıkamış yaylalarını İzzet Altın Meşe'den dinledik. Kars Sarıkamış'ın türküsüydü. Saatler 7.14'ü gösteriyor. Yeni günün sabahında İstanbul Radyosu'ndan beraberliğimiz başladı. Devam ediyoruz. Bir başka türküyle sürdürelim programımızı. Bu kez Sivas Yıldız Eline uzanalım. Aşık Ali Sultan'ın türküsünü Gülşen Altun'dan dinleyelim. Taze karlar yağmış karın üstüne, bülbül figan eder gülün üstüne. Dediler nazlı yarine el almış, daha iflah olmam bunun üstüne.

Efendim Karadeniz'den bir türkü geldi. Giresun Görele Çavuşlu Köyü'nün Mustafa Tahmaz'dan Ömer Akpınar'ın derlemiş olduğu türküyü sanatçımız İbrahim Can seslendirdi. Fındık attım harmana, hep karıştı samana, seninle ikimiz kaldık ahir zamana. Beraberliğimiz sürüyor, 7.21 oldu saat. Yeni güne uyananlar bir kez daha günaydın, hoş geldiniz, merhaba diyelim. TRT Türkü'de sabah programındasınız. Birazdan 7.30'da yol raporunu aktaracağız. Hava yağışlı, aman dikkat diyoruz özellikle sürücülerimize. Birazdan yol raporunu sizlerle paylaşacağız. 8'de hava tahmin

raporunu vereceğiz. Yağış ne kadar devam edecek İstanbul'da, Marmara bölgesine ve tüm yurtta bugün önümüzdeki saatlere dair bilgileri paylaşacağız ve sonrasında istekler zamanıdır deyip sosyal medyadan ulaşan dinleyenlerimizin iletilerini, paylaşımlarını dile getireceğiz. Facebook, X, Twitter, Instagram, TRT Türkü sayfasında istekler belirmeye başladı. Lütfen devam edin. Son iki saatte hem sizlerin dileklerini yerine getireceğiz hem de türkülerimizi armağan etmek istediğimiz dinleyicilerimiz var. Sizlerle paylaşmak istediğimiz pek çok yöreden türkü var. İşte o yörelerin türkülerinden biri. Mersin Silifke'ye gidiyoruz şimdi. Ahmet Duman'dan Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği türküyü Sabriye Sayın söylüyor. Keklik olsam yuva yapsam.

Yeni Hamamın Üstü Yam Van'ın türküsüydü. Sizler için sanatçımız Hüsamettin Subaşı seslendirdi. Şimdi bir türkü daha gelsin. Ardından karayollarındaki son durumu aktaralım ve türkülerimizi dinlemeye devam edelim. Dama koydum yakacak diyecek Mücella Ata, Ankara Çubuk Karaköy'ün türküsünde. Burhan Gökalp'ten Nida Tüfekçi derlemiş.

0: yol durumu.
1: Efendim karayollarındaki son durumu verelim. Kınalı Tekirdağ Çanakkale Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara Çanakkale kesiminde bakım onarım çalışmaları var. Üst yapı için çalışmalar 30 Ekim 2026 tarihinde tamamlanacak. İzmir Aydın Otoyolu Devlet Demiryolları Köprüsü Söke istikameti 1 ile 2. kilometreler arası 29 Eylül 2029 tarihine kadar sağ ve emniyet kapatılacak. Emniyet şeridi trafik akışı sol şeritten sağlanacak. Aksaray Ortaköy yolunun 43 ile 44. kilometreleri arasında yol yapım çalışması var. Gerede Kızılca Hamam yolunun Gerede Kızılca Hamam istikametinin 18 ile 19. kilometreleri arası yapım çalışması nedeniyle trafiğe kapalı. Ulaşım Kızılca Hamam Gerede istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Gaziantep-Nizip yolunda devam eden üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor. Kırıkkale-Yozgat yolunun 0 ile 20. kilometreleri arasında bordür çalışması var. Malatya-Kayseri yolunun 8 ile 11. kilometreleri arasında üst yapı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Denizli il sınırı Çağdır-Söğüt yolunun 18 ile 24. kilometreleri arasında sahte kaplama onarım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Ve Balıkesir-Dursunbey yolunun 62 ile 68. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Balıkesir-Dursunbey istikameti trafiğe kapalı. Trafik akışı Dursunbey-Balıkesir istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Güvenli yolculuklar diliyoruz.
0: Yol durumu.

Şimdi Sibel Güzel'i dinledik Emin Aslan'dan. Sabahat Aslan'ın derlemiş olduğu Nide türküsüydü. Efendim saatler 7.37'yi gösteriyor. Yol raporunu aktardıktan sonra bir kez daha hayırlı yolculuklar dileyelim ve türkülerimizle sürdürelim beraberliğimizi. Bir Çorum türküsüdür. Musa Yenilmez'den Sümer Ezgü'nün kendinin derlemiş olduğu. Şimdi derlemecisinin sesinden Sümer Ezgü'den dinletelim. Kayayı gırcı tuttu, dibini burcu tuttu. Biz de bir yar sevmeyle köyü bir sancı tuttu. Efendim Alpistanlım, Kaytanlım, İlvanlım diyoruz.

0: Amanın gel gel gel.
1: Efendim Bedia Akartürk'ten dinledik. Kenardan geçeyim, yol sizin olsun. Konya Bozkır'ın türküsünü yöre ekibinden İstanbul Belediye Konservatuarı'nın derlemiş olduğu türküydü. 7.44 ilk saatin son çeyreğine giriyoruz. 8'de hava raporunu verdikten hemen sonra istekler saati başlasın diyoruz. Sıradaki türküyü seçen dinleyenlerimiz sosyal medyadan ulaşıyorlar. Facebook, X, Twitter, Instagram iletilerinizle dolu. Çok teşekkür ediyoruz ilgiye ve şimdi Mehmet Demirtaş'a kulak veriyoruz. Bu türküde sizler için sanatçımız Kayseri'nin türküsünü okuyor. Ahmet Gazi Ayhan'dan Nida Tüfekçi'nin derlemiş olduğu türküdür. Salın da gel meydan kız görsün, serpil de gel düşmanlar ölsün.
2: TRT Türkü.

Arzu Kuş'tan, Arzu Aydın'dan dinledik. Adana Köprü Başını, Adana'nın türküsüydü Halil Atılgan'ın, Selahattin Sarıkaya'dan derlemiş olduğu. Efendim İstanbul'dan beraberliğimiz devam ediyor. TRT Türkü'de sabahtasınız. 7.50 oldu saatimiz. Zaman yaklaşıyor 8'e doğru. Sıradaki türküye ortak olan dinleyenlerimiz, sizlerin iletilerini değerlendireceğiz. 8 sonrasında paylaşacağımız çok güzel türküler var. Hemen her yöreden bir türküyle yine buluşacaksınız bugün de. Şimdi yöre ekibinden TRT Müzik Dairesi Başkanlığı Türk Halk Müziği Müdürlüğü'nün derlediği Orta Anadolu'nun sevilen türküsü gelsin ve Bülent Aslan söylesin. Penceresi cam cama muallim.

Mendil Veren mi Makbule Kaya'dan dinlediğiniz Denizli'nin rahmetlik Özel Gönlüm'ün türküsüydü. Şimdi bir türkü daha gelecek, ardından hava raporunu okuyacağız ve hemen sonrasında da başlasın istekler saati diyeceğiz. Bir ordu türküsünde sanatçımız Oğuz Doğan Cengiz sizlere sesleniyor. Ünye'deyiz, Fethi Gençalioğlu'ndan Hamdi Tanses'in derlemiş olduğu türküyü dinliyoruz sanatçımız Oğuz Doğan Cengiz'den. Şu derenin boyuna buldum kuşun folunu, pencereden ver bana o boncuklu kolunu. Haydi gülüm oyna desinler, o dilleri yesinler.

0: Hava durumu.
1: Saat 8, hava tahmin raporunu veriyoruz. Önümüzdeki saatlere dair Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz, Mersin hariç, İç Anadolu'da Sivas ve Kahraman hariç, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğusu, Düzce, Bartın, Zonguldak çevreleri, Antalya'nın doğu, Hatay'ın batı kesimleriyle Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli, Düzce, Bartın ve Zonguldak kıyılarında ise çok kuvvetli olması bekleniyor ki meteorolojinin uyarısı var. Çok kuvvetli olması dahilinde sel, su baskını, yıldırım dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda. Hava sıcaklığı nasıl oluyor? Hava sıcaklığının yurdun batı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizin beklenen hava sıcaklıkları şöyle bugün için: Bursa 18, Çanakkale 20, Kırklareli ile birlikte İstanbul 17, Afyonkarahisar, İzmir, Manisa 22, Uşak 19, Adana 30, Antalya, Hatay 28, Isparta 25, Ankara 23, Eskişehir 19, Konya 27, Nevşehir 26, Bolu 17, Düzce 19, Sinop 25, Zonguldak 18, Amasya 29, Rize 27, Samsun ve Trabzon 26, Erzurum 26, Kars, Van 27, Malatya 30, Diyarbakır, Siirt 34, Mardin 30, Şanlıurfa 31 derece.
0: Hava durumu.

Efendim bu sevilen türküyle, İstanbul'umuzun türküsüyle başlayalım istedik bugünkü istekler saatine. Özgür Eren seslendirdi. Entarisi Ala benziyor. Saat 8'i 5 dakika geçiyor. İstanbul Radyosu'ndan canlı yayınımız TRT Türkü'de sabah istekler saatinde sürüyor. Sizler sosyal medyadan, Facebook, X, Twitter, Instagram'dan, TRT Türkü sayfasından bizlere ulaşıyorsunuz. Aynı zamanda türkülerimize ortak olmak için pek çok ileti var. Şimdiden çok teşekkür ediyoruz ki bu iletilerin artarak da 2 saat boyunca devam edeceğini biliyoruz. Şimdi önce Facebook'la başlayalım. Instagram'da ve Twitter'da iletileri görüyoruz ama ağırlıklı olarak Facebook'tan ulaşıyor kıymetli dinleyenlerimiz. Bakalım onlar kimler? Hasan Keski, Trabzon Çaykara Taşören Yaylası'ndan hayırlı sabahlar demiş. Nevzat Akı, Yozgat Güzelli Köyü'nden yazıyor. Necmi Akyol, bizim Adana'dan dinleyicimiz. Eşime ve çocuklarıma, tüm hastalara moral olsun, bu türküler şifa versin inşallah demiş. Teşekkür ederiz. Bolu Çam Yayla'dan Saadettin Bey yazıyor. Mehmet Çay, Muğla Kavaklı Dereçatak Mahallesi'nden. Serpil Demirci günaydın demiş Kocaeli İzmit'ten. Mithat Kaykı, Edirne Uzunköprü'den dinleyicimiz. İzmir'den Zehra Bıçakçı. Yağmurlu bir Ayvalık sabahı diyor İbrahim Kaboğlu. Nuri Şenel günaydın, iyi yayınlar diyor. Ve sıradaki türküyü armağan etmemizi istiyor. Davut Güleç Kayseri'den yazmış. Tüm ailesi adına bir türkü bekliyor. Osmaniye Kadirli'den Mustafa İçer. Zübeyir Yılmaz Hatay Altınözü Kozkalesi Köyü'nden. Sıradaki türküyü eşim Güllü, torunlarım Recep Koray ve Nergis için çalar mısınız diye sormuş. Hemen diyoruz, sıraya alıyoruz. Eskişehir'den Turan Akman Erkılıç'ın iletisini gördük. Ali Çakır yazdı Samsun 19 Mayıs'tan. Fevzi Yılmaz Aydın Kuşadası'ndan selam gönderiyor. Oğlum Regaip, kızım Fatma, damadım Mustafa Burak Bulut, gelinim Fadime Yılmaz, torunlarım Ayşe Naz Yılmaz, Ömer Bulut, Fatih Yılmaz için olsun türkülerimiz. Ve Suna Koçak, sevgili yapımcımız Hafize Batmaz'a hoş geldiniz demiş, selamlarını sevgilerini gönderiyor. Çok teşekkür ediyoruz. Sıradaki türkümüzü seçiyor Didim'den takipçimiz Suna Koçak. Muhammed Ateş Bilecik Bozüyük'ten yazdı, selam olsun. Mazlum Korkmaz Can günaydın diyor. Tekirdağ Çorlu'dan Mazlum Öğretmen, sıradaki türküye ortak olmak istiyoruz diyor. 8.30 gibi dersimiz başlıyor. Eğer 8 ile 8.30 arası bizim de ismimizi okursanız mutlu oluruz demiş. Hemen efendim dile getirdik. Recep Uzun Afyonkarahisar'dan günaydın.

Aydın dedi İlyas Aydın, Cenk İpekel, Hasan Doğan ve Sezgin Polat için ricam olacak. Osman Filiz'i İzmir Bayındır Söğüt Ören'den ve Bursa'dan İsmail Hakkı Onur, sıradaki türkümüzü bekleyen isimler. Şimdi Ali İbicek yorumuyla geliyor sevilen türkü. Diyarbakır'a gidiyoruz. Selahattin Mazlumoğlu'ndan Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği türküyü seslendiriyor sanatçımız Ali İbicek. Makaram sarı bağlar, kız söyler gelin ağlar. Niye ben ölmüş müyem Asyam karalar bağlar?

Rumeli'nin türküsünde dinledik. Tülay Ağagil'i Bir Evler Yaptırdım Ramizem. Efendim Mehmet Özbek Agim Gürses'ten derlemişti bu türküyü. Saat 8.15'i gösteriyor. Şimdi tekrar sosyal medyaya dönüyoruz. Öyle güzel paylaşımlar var ki, onlardan biri de Murat Odabaşı'nın, diyor ki türkülerin o köklü geçmişini, dert ortağı ve neşelendirici iklimini günün ilk ışıklarıyla hissetmek adeta ruha şifa gibi. Günaydın İstanbul Avcılar'dan kıymetli yayın ekibinizi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Anadolu'nun asırlık hafızasına, hüznüne, neşesine ortak olduğumuz, her yeni günü türkülerin muhabbetiyle karşıladığımız, yöre yöre yurdumuzun kadim diyarlarını dolaştığımız fevkalade güzellikte bir program TRT Türkü'de Sabah. Kadim coğrafyamızın her bir köşesi ayrı bir renk, ayrı bir avaz taşır. Motif motif işlenmiş bu köklü kültürü türkülerle yaşıyoruz. Bozkır'da yankılanan yanık bir bozlak, Ege'de mağrur bir zeybek, Karadeniz'in coşkun dalgaları gibi hareketli bir horon, Doğu ve Güneydoğu'da ciğere işleyen yanık bir uzun havayla o mistik havayı içimize çekiyoruz adeta. Memleketimizin dört bir yanını türkülerle karış karış gezmek, dilimizin ve kültürümüzün o zengin mayasını hissetmek, güne bu güzel tınılarla, sözün ve sazın meşkiyle başlamanın tadı inanın bambaşka bir mutluluk. Çok teşekkür ediyoruz her gün, her sabah bizlerle paylaştığınız bu duygular için Murat Odabaşı. Sıradaki türkümüze ortak olmak istiyor ve diyor ki türkülerimizin hayatımızdan eksik olmadığı, muhabbeti bol sabahlarımız olsun, iyi yayınlar diliyorum. Var olunuz. Dinleyenlerimizden Cuma Ali Göncü Facebook'tan yazmış, Tarsus Kahraman Gülek Yaylası'ndan selam olsun kucak dolusu TRT Türkü yayın ve yapım ekibine. Biz de TRT Türkü'deyiz ve sizleri keyifle dinliyoruz demiş dinleyicimiz. İzmir'den Maya Türköz, günaydın, mutlu sabahlar, hepimize sağlıklı güzel bir gün olsun. İzmir'den bir başka dinleyicimiz Bayındır Söğütören Köyü'nden de Osman Filizli güzel dileklerini paylaşıyor. Adem Yılmazcan, Giresun Güce İlit Köyü'nden bize selam gönderiyor ki birazdan bir Giresun türküsüyle sizleri buluşturacağız. Bir başka dinleyicimiz Keziban Kafalı Burdur'dan yazmış. Emine Demir Atamer Trabzon'dan yazıyor. Murat Şükür Gebze'den, İsmail Özdemir Günaydın Çanakkale'den. Çorlu'daki abime ve ailesine, özellikle de 40 yıllık eşim Sevim Hanım'a gelsin. Nide Bor'dan Namık Uras diyor ki Konya Ereğli'den İvriz Öğretmen Okulu'ndan mezun olan bütün arkadaşlarıma, bizi dinleyen herkese gelsin güzel türkülerimiz. Osman Demiray, TRT Türkü sizinle daha güzel, yağmurlu

serin bir sabah ama içimizi ısıtan türkülerle güne başladık. Çok teşekkür ediyoruz emekleriniz için. Eşim Hülya, size ve ekibinize armağan ediyorum. Osman Demiray, Dikili'den, İzmir'den. Okyar Demiray ise dinleyicimiz Elazığ'dan. Demiray ailesi yine kıymetli dinleyenlerimiz arasından. Eşi Sevilay Hanım, oğulları Gökhan'la birlikte radyolarının başında övgü dolu, sevgi dolu selamlarını iletiyorlar. Sıradaki türküyü biz de rahmetli Turan Engin yorumuyla sizlere ulaştırıyoruz. Sanatçımız yorumuyla Zaralı Halil'den Muzaffer Sarı Sözen'in derlemiş olduğu Sivas Zara'nın türküsü Kaşların Karasına.

Çavuşlu diye diye düştüm yollara, düştüm Giresun Göreli'nin türküsüydü. Ömer Akpınar'ın türküsünü sizler için Pınar Özkan seslendirdi. Biz bu türküleri sevgili Gülnaz Malbastı Delal'e göndermek istedik. Bu türküyü özellikle gurbette yaşayan dinleyicilerimizdendir. Selam ve sevgilerimizle Diyarı Gurbeteli'den sizlere selamlar, sevgiler dedi Almanya Rotlingen'den dinleyicimiz. Uğur Heybeli Isparta Senirkent Ulubey'den yazıyor. Hasan Sarı Çoban için ben de bir türkü bekliyorum. Konya Karapınar Kesmez Köyü'nden yazıyor Hayri Merdane. Alaaddin Doğan İzmir Özdere'den takipçimiz. Ramazan Özünlü Afyonkarahisar Sandıklı Yumurca Köyü'nde yaşayan babam Muzaffer Özünlü'ye Aydın İsa Beyli'den selamlarımla armağan ediyorum. Adem Öcal İstanbul Esenler'den bizim takipçimiz. Trabzon Araklı Pervane Köyü'nden Yavuz Selim Karlıdağ yazdı. Yücel Çünkuş Denizli Çivril'den günaydın, neşeniz bol olsun, dostluğumuz daim olsun. Erdoğan Avcıbaşı Manisa Şamar Köyü'nden, Ramazan Kompir Çanakkale Çan Yaykın'dan, Nuray Dikmen Nide'den günaydın demiş. Trabzon Maçka'dan bugün bizi selamlıyor Sedat Uzun. Hüseyin Şahin hayırlı sabahlar, Almanya'dan sevgilerle, o da yine gurbette olan dinleyicilerimizden. Ahmet Arslan Bursa İnegöl'den, Mehmet Andız Hatay Antakya'dan, kucak dolusu selam ve sevgiler bütün yurdumun dört bir köşesine. Muğla Dalaman'dan Sezgin Daşdemir, Ümit Kaya Çelebi sıradaki türkümüzü istiyor. Kastamonu Küreçaybükü Köyü'nden Türkan Şekerci. Bartın'da yağmurlu bir sabah demiş Sefai Özdemir. Sinan Kuruoğlu Erzurum Hınıs Bellitaş Köyü'nden herkese selam olsun. Ve Turgut Eren de Eskişehir'den şimdi gelecek olan türkümüzün isteklilerinden. Ali Demirhan sizler için okuyacak sıradaki türkümüzü. Efendim ne diyeceğiz? Rıfat Balaban'ın türküsünde, Ankara'nın ezgisinde, evlerinin önü tahta daraba.

Efendim şu anda yoldalar. Konya'dan Siirt'e doğru yoldayız diyor Elif Öztürk. Eşi Halis Bey ile birlikte, kızı Ayşe Bilge ile birlikte. Nazlı Öksüz'den bir türkü istemişler. Hayırlı yolculuklar diyelim. Keyifli yolculuklar olsun. İnanın demiş, tüm yorgunluğumuzu alıyor sesiniz. Çok teşekkür ederiz Elif Hanım, var olun. Kazasız belasız inşallah varın varış noktasına. Size gelsin bu türkü, Kırşehir'in Neşet Ertaş'ın türküsü, Nazlı Öksüz yorumuyla. Al yanak allanıyor, yazması pullanıyor, o yer çıkmış karşımda dal gibi sallanıyor. Aman etme bana bu nazı, gel bize bazı bazı, yar ben seni alırdım, anan baban olsaydı razı. Bütün yolda olan dinleyicilerimize, yola çıkmaya hazırlananlara hayırlı yolculuklar diyelim. Türküler bizden size armağan.

8.31 oldu saatimiz. Artık programımızın 1,5 saati de geride kalıyor. Hüseyin Coşkun yazmış Kayseri'den, dinleyicimiz tüm türkü dostlarına gelsin. Uşak Karahallı'dan Behiye Özgür de eşi için istiyor. Selahattin Balkan, Manisa Turgutlu Musalar Yeniköy'den. Erhan Yavuz merhaba diyor Isparta Senirkent Başköy'den. Sıradaki türküyü biricik kızım Sena'ya, kıymetli eşim Zübeyde Hanım'a armağan ediyorum selamlarımla. Mahmut Bayık, Aşıklar Şehri Uşak'tan sevgiler dedi. Bafra'dan her daim TRT Türkü diyen dinleyicimiz Rıza Yakın'ın da mesajını gördük. Aileme gurbette yaşayan Bafralılara armağan olsun. Kayseri'den Bekir Gültekin, Berlin'den Malik Yapar, gurbetteki Hacı Bektaş halkına gelsin. Sakarya'dan Haşim Varol, Adnan Önem Aydın'dan Zeki Rıdvan, Yalçın Rıdvan Ağaoğlu. Anamur'dan yazıyor sıradaki türkümüzü istiyor eşi Medine Hanım.

Kızı Betül oğlu İbrahim için Ahmet Göğebakan Konya Bahçesaray köyünden, Ergün Tontu Darende'den ve Müjgan Kızılkaya günaydın Anadolu'mun güzel insanları. TRT Türkü ailem, sağlıklı bir yaşam diliyorum. Bugün doğum günümü kutlayan herkese sıradaki türküyü, gününü kutlayan herkese sıradaki türküyü armağan ediyorum. İbrahim Gümüş Anamur'dan yazdı. Veli Özdemir Adıyaman'dan, Zeki Gül Eskişehir'den, Türkan Tanrıverdiler de Kars'tan şimdi türkü ortak oluyorlar. Bir Konya türküsü, Çopur Ahmet'in türküsü, Ankara Devlet Konservatuarı'nın derlemesi, Tülin Berbergil'in sesinden. Çukur Mahallede Bizim Evimiz.

8.36 oldu saatimiz. İstanbul'dan yayınımız devam ediyor. Dinleyenlerimiz radyolarının başında, aynı zamanda bir kısmı da sosyal medyadan bizlere ulaşıyorlar. İletileri okumayı sürdürelim. Hasan Uslu bizim Bursa'dan kıymetli dinleyicimiz. Sıradaki türkümüzü selam ve sevgilerimizle kendisine göndereceğiz. Dinleyicimiz diyor ki, Serkan Alkan Sivas Koyulhisar'dan hayırlı sabahlar. Emine Demir Atamer Trabzon'dan merhaba. Uşak Eğlence Köyü'nden Hasan Yavuz Say sıradaki türküyü istiyor. Elazığ'dan Molla Ali Köyü'nden Nedim Baş sıradaki türküyü istiyor. Çalarsanız mutlu olurum diyor. TRT Türkü ekibine selamlar. Bir başka dinleyicimiz Ağrı Tutak Bayındır Köyü'nden yazmış, Mustafa Bayındır. Diyor ki, Ali Kılıçoğlu, bugün yine lezzetli seslenişinizle evlerimizi, gönlümüzü şenlendirdiniz. Bir Azeri türkü olursa, Azeri türkü demeyelim, Azerbaycan'dan bir türkü diyelim. Eşim Nurhan Kılıçoğlu, çocuklarım Candan, Caner, Mehmet Yiğit, Kars'taki kardeşlerim Zeynep, Kübra, Didem, Hakan Kılıçoğlu için rica ediyorum. İyi yayınlar demiş Ali Kılıçoğlu. Çok teşekkür ediyoruz övgü dolu, sevgi dolu sözleriniz için. Hemen hazırlayalım sizler için, birazdan da yayınlayalım. İyi yayınlar.

Yınlar diyor bir başka dinleyicimiz İsmail Yalavık, Kuşadası'ndan bizleri selamlıyor. Başka kimler var? O kadar çok ileti var ki bakalım yetiştirebilecek miyiz? Mustafa Çatlakkaya Aladağ Eğner Köyü'nden yazmış. Bir başka dinleyicimiz isme bakalım. Şöyle isim göremiyoruz ama diyor ki dinleyicimiz, bir Neşet Ertaş türküsü istiyoruz. Bartın'dan selamlarımla. Eşim Ferit Aksoy, oğlum Ferit Ali, kızım Halime Sultan'a armağan olsun güzel türkülerimiz demiş. Hazırlamaya çalışalım vaktimiz yeterse. Yüksel Bilgen diyor ki yağmurlu bir Balıkesir sabahından Dursun Bey Hopanlar Mahallesi'nden selamlar, hayırlı sabahlar. Torunlarım Yiğit Aras, Yaren Muhammed Can, Hüseyin Özefe, oğlum Umut Ahmet Bilgen, kızlarım Atike Aydoğdu, Hatice Özefe ve eşim Ayşe Hanım için olsun diyor. Bu arada Hasan Uslu eklemiş iletisine, diyor ki yağmurlu da olsa sizin güzel sunumlarınızla sıcacık bir güne, güzel güne başlıyoruz. Tüm emekleriniz için çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz ve türkümüzü Barış Akpınar yorumuyla sizlere gönderiyoruz. Kız bahçende gül var mı? Dalında bülbül var mı? Kastamonu'nun çok sevilen bir türküsüdür. Yılmaz Arsoy'dan Adnan Ataman derlemiş.

Çok güzel bir Rumeli türküsüdür. Çalın davulları çaydan aşağı, sizler için Çimen İpekçi yorumladı. Nihat Kaya'nın derlemiş olduğu Hüseyin Yaltırık'tan alınan. Saat 8.49'u gösteriyor. İstanbul Radyosu'ndan yayınımız TRT Türkü'de sabah devam ediyor. İletileri değerlendirmek üzere sosyal medyaya, bu kez Instagram'a dönüyoruz. Fethiye Ölüdeniz'den günaydın demiş Bayram Gökçen. Sıradaki türküyü eşim Arife'ye ve torunlarıma armağan etmenizi diliyorum. Bu arada birazdan Halime Kızla Neşet Ertaş'ın yorumuyla devam edeceğiz sizlerden gelen istekler üzerine. Başka hangi dinleyicilerimiz vardı? Sıradaki türküyü seçen, onlara ortak olmak isteyen pek çok ileti var. Ahmet Elma, yağmurlu bir İstanbul sabahından günaydın. Sivas Zaralı hemşehrimiz Kubilay Dökmetaş'tan bir türkü rica ediyorum demiş. Efendim bir Neşet Ertaş'ın hemen ardından bir güzel türküde de Kubilay Dökmetaş'ın yorumunu dinleteceğiz. Alperen Şimşek günaydın. Sabah şerifleriniz güzel olsun. Erzurum Kalecik yaylasından selam gönderiyorum. İzmir'deki dayıma armağan etmenizi dileyerek sıradaki türküleri. Edirne'den Gülten Kaymak yazdı. İstanbul Radyosu stüdyolarına ve ekibe selam olsun. İsmail Hakkı Cansız Balıkesir'den, Köksal Kılıç yazmış hayırlı sabahlar günaydın diyerek Samsun Atakum'dan bizlerle Ceylan Şimşek Ayar. Bucak'tan Ali Yöntem sesleniyor. Sevgiler sunuyorum. Sıradaki türküyü Mehmet İleri ve Mehmet Erke armağan ediyorum. Mehmet Kalaycıoğlu hayırlı sabahlar, Bilecik'ten yazıyorum sizlere dedi. Zeki Gün Burdur Esenevler'den her daim TRT türkü diyor. Aziz Ceviz Bilecik Bozüyük'ten, Fatih Çelebi Kahramanmaraş'tan, Hatice Ünal Acıbayam Kelekçi'den, Recep Kalkan Afyon İsçehisar'dan, Yılmaz Karaağaç Kütahya Gediz'den, Hasan Cengiz Antalya Korkuteli Avdan Köyü'nden, Abdullah Albayram Gaziantep Şahin Bey'den hayırlı günler diyor. Sıradaki türküler Gaziantep'ten Ozan Ümitcan, İlhan, Ozan Cemal Kayhan, Ali Dağcı ve Emir Kızağ'a armağanımız olsun. Ardahan'dan Oktay Gül yazmış, sıradaki türküyü istiyor. Akif Arslan Kocaeli Gebze'den, Musa Aytuğ Bartın'dan, Emine Akgül Manisa Salihli'den, Osman İnan Ankara'dan, Mehmet Dayı Uşak'tan ve Şaban Günhan da Eskişehir'den yine programımızda bizlerle birlikteler. Şimdi ne diyelim, Neşet Ertaş ve Halime Kız.

Sivas Divriği'nin Aşık Ali Kızıltuğ'un o güzel türküsünde Kubilay Dökmetaş'ı dinledik. Dam üstünde çul serer, bilmem bu kimi sever. Bunun bir sevdiği var, günde 10 çeşit giyer dedik. Bu türküyle birlikte 3. saatimize de geçmiş olduk. İstanbul Radyosu'ndan canlı yayındayız. Karşıladığımız gün 23 Eylül 2026 Çarşamba. Artık yeni bir günün sabahında sizlerle beraberiz ve günün saatleri de ilerliyor. Dediğimiz gibi son bölümdeyiz. Son bölümde yine okuyacağımız iletiler var. Paylaşacağımız birbirinden güzel türküler var. Kimlere armağan ediyoruz? Bir dinleyicimiz teşekkür iletisi paylaşmış. Ali Yöntem diyor ki Halime Kız türküsü için çok teşekkür ediyorum. Ustadan dinlettiniz. Sağ olun, var olun. Sizler de efendim. Leyla Çabuk Ordu'dan programımıza katılıyor. Diyor ki Ahmet ve Nurhan Kılıç çifti Sivas Gemerek'ten bir Sivas türküsü istiyorduk. Kayseri'deki kızım Müyesser damadım Abdurrahman. Bütün arkadaşlarım, sevdiklerim ve özellikle de 39 yıllık hayat arkadaşım Nurhan Sultan için. Armağan etmiş olalım size de bu güzel türküyü.

Nezahat Bozkurt yazıyor sıradaki türküyü. Eşim Salih Bozkurt, oğlum Hünkar ve tüm akrabalarım için istiyorum. Adem Taşkın Antalya Elmalı Avşar Köyü'nden, Hurşit Karataş günaydın efendim Manisa Kula'dan, Silifke'den Mukaddem Şenel yazıyor. Sıradaki türkülerimize armağan edelim ki birazdan bir Mersin Mut türküsüyle de sizleri buluşturacağız yöreden. Dinleyicimiz Cabir Şahin yazmıştı. O da türkülerimize ortak olmak istiyor. Ahmet Özçelik Mersin Erdemli'den beraberliğimizde. Adile Kurt Karatepe'den Gülüm Di Gelmen Seni Seveli Neçe Gün Neçe Ay türküsünü istiyorum diyor. Hemen süremize bir bakalım neden olmasın. Şimdi Azerbaycan'dan güzel bir türkü var. Gülseren Erdağ seslendirsin. Bunu da sizlere göndermiş olalım. Bağında üzüm kaldı. Nida Tüfekçi'nin notaya aldığı İbrahim Yıldırım'dan alınan türkü.

Kerkük Divanı'nı seslendirdi sanatçımız Adil Kurt Karatepe, Abdülvahit Küzeycioğlu'ndan alınan türkümüzü dinleyicimiz Ahmet Özçelik'in isteği de kendisine ve sevdiklerine armağan ettik. Şimdi hemen döndük Instagram'a, yeni iletiler belirmiş. Mevlüt Koç yazıyor, hayırlı sabahlar, sağlıklı, mutlu, huzurlu, bol, bereketli günler diliyorum. Seydi Alas Adana'dan sevgiler, eşim Zübeyde Hanım'a armağan ediyorum.

Bir dinleyicimiz ismini okuyamıyoruz. Kullanıcı adınız var. Lütfen isimlerinizi de ekleyin. Ordu'ya selamlar. Hayati ve Mutlu'ya sıradaki türküyü istiyoruz demişler. Ve Mustafa Uğur Kar, tüm türkü dostlarına yapımda yayında emeği geçen TRT Türkü ekibine Kayseri'den selamlar. Refik Başaran'ın derlemesi olan bir Ürgüp türküsüdür. Karşı bağda sıra sıra bademler. Çalarsanız çok müteşekkir olurum diyor dinleyicimiz Mustafa Bey. Hemen sırayı alıyoruz ve sanatçımız Erol Köker'den dinletiyoruz. Karşı bağda sıra sıra bademler.

0: TRT Türkü.
1: Sanatçımız Şule Arık'tan dinledik. Mersin Silifke'nin türküsüydü. Ali Canlı'nın Cavit Erden'den derlediği türküyü okudu. Pınarbaşı ben olaydım dedi Şule Arık. 9.20 olmuş saatimiz. İstekleri bir yandan yerine getiriyoruz. Bir yandan repertuarımızdaki türküleri sizlere armağan ediyoruz. TRT Türkü'de sabah devam ediyor. Şimdi Müjgan Kızılkaya, size armağan etmek istediğimiz bir türkü var. Büyük Ceviz'in Dibi. Erzincan Kemaliye'deki akrabalarınızı her sabah armağan edersiniz. Onlara gelsin diyelim ve özellikle de size Burdur Gölhisar'dan Hüseyin Akbaş. Mehmet Bektaş yazıyor. Ordu Ay Bastı Uzundere Köyü'nden selamlar. Diyor ki İskender Bektaş, Sevim Bektaş, Aydın Çakmak, Çakır Çakmak. Hem fındık topluyoruz hem de TRT Türkü ile enerji buluyoruz. Bir Ordu türküsü bize armağan eder misiniz demişler. Programımızın sonuna doğru, hatta bir üç türkü sonra Ümit Tokcan sizleri Ordu'nun türküsünü seslendirecek. Altavandan Belleri diyecek. Lütfen frekansı değiştirmeyin elbette. Beraberliğimizde bir Ordu türküsü var. Kadir Çankaya, Isparta Senirkent Ulubey Köyü'nden merhaba demiş, günaydın. Nazım Akbal İstanbul'dan selamlar. Buradan Ordu'ya, Hayati'ye selamlar iletiyorum diyor. Ramazan Özünlü, kolay gelsin, teşekkür ederim demiş. Ali Bülbül Isparta'dan, Turan Güney TRT Türkü'yü dinleyen arkadaşlara Ankara'dan merhaba. Konya Ereğli'den yazdı Uğur Yeşiller. Sıradaki türküyü Halka Pınar'ın Kara Yusuflu Köyü sakinlerine, Ereğlilere armağan ederseniz mutlu olurum. Ordu Perşembe Balatlı Mahallesi'nden Fatma Taşpınar diyor ki köyümün güzel dinleyicilerine gelsin, bizlere de armağan etmenizi bekliyoruz. Selam olsun, sevgiler. Ramazan Şahin Karabük Safranbolu. Bir başka dinleyicimiz Turan Engin, rahmetlik sanatçımızın yorumu için çok teşekkür ediyorum diyor. Mahmut Kalın Fikret Dikmen Niğde'den yazıyor. Sıradaki türkümüzü armağan edelim. Ailesi adına bir türküde bulunuyor. Diyor ki eşim Nuray, kızlarım Gonca, Cansu, torunlarım Gazel, Yunus Emre, Ayaz için çalarsanız mutlu oluruz. Ve Hacı Ayaz Giresun SPA ile Talip Özdil de Manisa Soma'dan yazmış. Tüm gönül dostlarımıza selamlar. Sıradaki türkümüzü Tülay Örten sizler için seslendiriyor. Büyük Ceviz'in Dibi diyelim, Erzincan'a gidelim Ahmet Yamacı'nın Nazım Can'dan derlediği türküyle.

Humaram Yar, Humaram Hasan özel yorumuyla dinlediğiniz bir Kerkük türküsüydü. Mehmet Özbey'in derlemiş olduğu. 9.29 artık son yarım saat içerisindeyiz. İstanbul'dan programımız devam ediyor. Ayten ve Ayfer Mosmos kardeşler de bize katılmış. Sıradaki türküyü bize armağan eder misiniz diye soruyorlar. Zonguldak Çaycuma Perde Atölyesi'nden selam ve sevgilerimizle demişler. İzmir Buca'dan Ahmet Uzal dinleyenlerimiz arasında, o da sanırım X'ten Twitter'dan yazmıştı. Evet, çok teşekkür ediyoruz güzel türküler için. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. TRT Türkü diyor. Beraberliğimizde olan bir başka dinleyicimiz Tokat Niksar Günebakan Köyü'nden Yavuz Karakaş, sıradaki türküyü Hakan Bey'e ve Tokatlılara armağan ediyorum. Mehmet Turan, hayırlı sabahlar. Şiran Seydi Baba'dan merhaba, biz de dinliyoruz demişler radyomuzu. Tekirdağ Saray Safa Alan'dan Recep Sevgiç, tüm türkü dostlarına selam olsun diyor. Isparta'dan İzzet Özcanoğlu, sıradaki türküyü eşim Hanife Özcan oğlu için çalar mısınız? Özkan Kaya İzmir Torbalı'dan günaydın. Sıradaki türküyü hayat arkadaşım Hülya Hanım ve neşe kaynağım kızıma sizlere armağan ediyorum diyorlar. Hemen döndük Facebook'a. X'ten Yaşar Köksal'ın videosuyla birlikte iletisinde görüyoruz. Hoş geldiniz diyelim. Manisa Selendi Avlaşa Köyü'nden bir başka dinleyicimiz Mehmet Bey, sıradaki türküyü eşim, kızım, oğlum ve TRT Türkü ailesi için seçiyorum. Metin Yıldırım Tortum Doruklu Köyü'nden, 19 Mayıs Ormancık'tan Hamza Akkurt yazmış, Muğla Kavaklıdere'den Sezai Arslan, Eskişehir'den Ferhat Uz, Şanlıurfa'daki öğretmen kızı Ece ve öğrencileri için istemiş, Eskişehir'den bir başka dinleyicimiz de Mustafa Akbayır, bütün güzel günler sizlerin olsun diyorlar. Şimdi Hacı Taşan'ın Kırıkkale Keskin'in o güzel türküsü gelsin ve Emel Taşçıoğlu seslendirsin, Sürüler içinde Sürmeli Koyun.

0: FM TRT radyolarının çok kıymetli yorumcuları, sesleri ve sazları sizler için bu türküleri yorumladılar. Bizler de yayınlarımız boyunca sizlere ulaştırmanın mutluluğunu, güzelliğini yaşıyoruz. Hemen dönelim tekrar sosyal medyaya. X'e döndük. Metin Topkaya diyor ki Ege'nin incisi İzmir Balçova'dan türkü dolu yüreklere selam olsun. Dolana ay dolana türküsünü mümkünse eğer tüm Sarıkamışlılara ve ormancılara armağan edebilir miyiz? Şimdiden çok teşekkür ederim. Geçtik Facebook'a. Adem Yılmaz Giresun Güce İlit Köyü'nden hayırlı yayınlar. Eşime ve TRT Türkü dinleyicilerimize armağan ediyorum. İstanbul 4 Levent'ten günaydın. Bu programı hazırlayan, bize ulaştıran, benim neşe kelebeğim olan bu programa çok teşekkür ediyorum. Bütün ekibinize, sevgili Sadıka Tavukçu, sizin mesajınız, sizin iletiniz. Diyor ki Trabzon'daki Hadiye ablama, gelinim Demet'ime, kızım Özlem'ime ve değerli TRT Türkü dinleyicileriyle sizlere armağan etmenizi diliyorum. Başka hangi dinleyenlerimiz var? Sevgili Meryem Dingil de bizlere katılmış. Günaydın, sağlıklı, huzurlu, türkü tadında bir gün diliyorum. Oğlum Vedat'la Ömer'e, canlarım torunlarıma, gelinlerime, kızım Betül'üme, damadım Bekir'e gelsin. Sıradaki türküler armağan olsun diyorlar. Teşekkür ediyoruz. Murat Şükür Gebze'den yazmıştı. TRT Türkü dost ve dinleyenlerine türkülerimiz armağan olsun dediler. Hem bizler türkülerimizi gönderdik hem de sizler seçimlerinizle bu repertuarı yine renklendirdiniz. Efendim şimdi sizler için Gülşen Kutlu seslendiriyor Şanlıurfa'nın türküsünü. Dolana ay dolana.
1: TRT Türkü.

Gülşen Kutlu'yu dinledik. Şimdi birazdan bir ordu türküsü dinleyeceksiniz. Dinleyicimize söz vermiştik. Ümit Tokcan sizler için yorumlayacak. Ama önce isteklere bakalım. Oktay Hançer diyor ki günaydın, mutlu sabahlar Erciş'ten. Hani kilim dokunduğunda ilmek ilmek sabırla muhteşem desenler ortaya çıkar ya. İşte öyle her gün hazırlamış olduğunuz bu güzel program ve dinlettiğiniz güzel türkülerle ruhumuza eşsiz güzellikleri katıyorsunuz. Emeklerinize sağlık. Sıradaki türküyü eşim, çocuklarım ve siz kıymetli ekibiniz için istiyorum. Selamlar diyor dinleyicimiz. Çok teşekkür ederiz. Oktay Bey var olun. Yazdıklarınız için, gönlünüzden dökülenleri paylaştıklarınız için. Selahattin Özdemir Niksar Yeşilkaya Köyü'nden selam gönderiyor. Osmaniye Bahçe Bekdemir Köyü'nden güzel ülkemin insanlarına sevgiler diyor Kazım Ülgü. Trabzon Çaykara'dan dinleyicimiz İlyas Özdemir bir Türkiye bizi de ortak eder misiniz demiş. Elbette efendim. Hüseyin Şahin Almanya'dan sevgilerle diye sesleniyor bizlere. Turgut Eren Eskişehir'den, Kayseri Develi'den Yusuf Öztürk, Özgür Aldemir Mersin'den yazdı. Hüseyin Coşkun Kayseri'den dinleyicimiz Selahattin Balkan'ın mesajını okumuştuk ve daha pek çok dinleyicimiz programda bizlerle birlikteydiler. Afyonkarahisar'ı da ekleyelim. Hüseyin Erçolak tüm dostlarımıza selam ve sevgilerimizle dediler. Halil Ergin Karabük Safranbolu'dan, İbrahim Demir Kütahya Tavşanlı'dan, Antalya'daki arkadaşım İslam kardeşime gelsin kazan. Kazancınız bereketli, yuvanız huzurlu, sağlığınız yerinde olsun. Ne güzel dilek ve dualarla başlıyoruz her yeni güne. Mustafa Telli'ye de Kayseri'ye de gönderelim şimdiki türkümüzü. Ümit Tokcan ve Altavandan Delileri.

sanatçımız Münevver Özdemir'i Şanlıurfa'nın türküsünde dinledik. Kahveyi kaynatırlar. Efendim artık veda zamanına geldik. Birkaç ileti var, onları paylaşalım. Celal Necati Üç Yıldız halk bilim araştırmacısı Silifke'den dinleyicimiz paylaşmış. Diyor ki Pınarbaşı Ben Olayım türküsünü 1946'da Muzaffer Sarı Sözen Ahmet Duman'dan derlemiş. İki Mengi ve 14 Nefes derlemiş. Keklik olsam yuva yapsam Pınarbaşı Ben Olayım. Teşekkür ediyoruz paylaştığınız bilgi için. Silifke Kırtıl Samahı'nı isteyebilir miyim diye sormuştu. İnşallah bir başka programda olur mu? İrfan Arslan Samsun'dan selam gönderdi. Trabzon Çaykara Taşören Köyü'nden dinleyicimiz Fevzi Kara TRT Türkü'nün kaliteli yayın anlayışıyla sizleri hep takip ediyorum. Çok güzel sözler yazmışsınız. Var olun efendim, güzel gönlünüze sağlık. Adıyaman Gölbaşı'ndan bizlerin dinleyicisi, teşekkür ettik kendisine. Ve Turan Akman Erkılıç bu güzelim program türküler içtenlikli iletiler için herkese teşekkürler dedi. Kayseri'den Mustafa Kına beraberliğimizi paylaştı. Artık bizim için veda zamanı ama lütfen ses frekansınızı değiştirmeyin. Çünkü bizden sonra da yayına girecek olan o kadar güzel türkü programları var ki kaçırmayın diyoruz. Bizlerse Hafize Batmaz, Serbest Sever, Pınar Kundakçı Temel, Sabahat Aslan'la birlikte vedamızı yapıyoruz. Hemşinin yaylalarıyla. Hoşça kalın.

0: Bir kelime,
1: bir türkü. Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, Bir Kelime Bir Türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz türkülerin dili, Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz Ardahan yöresine ait Bu Gelen Nahır Mıdır türküsünde geçen nahır ve saralmak sözcükleri. Bu gelen nahır mıdır, saralan tahıl mıdır, dediler yarın geliyor, menzili yakın mıdır diyor türkümüz. Burada geçen nahır kelimesi büyükbaş hayvan sürüsüdür. Saralan tahıl mıdır dizesinde geçen saralmak ise sararmak kelimesinin halk ağzında söylenişidir. Şimdi yöre ekibinden derlenen bu türküyü Sema Kaya'dan dinliyoruz.

0: Dilden türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcısı Hafize Batmaz, ben Pınar Kundakçı Temel. Bir kelime bir türkü programıyla tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Bir kelime,
0: bir türkü.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 16. kez Birleşmiş Milletler kürsüsünden dünyaya seslendi. Her yıl olduğu gibi gündeminde Gazze ve Filistin davası vardı. Erdoğan, bu Tayyip Erdoğan'ın şahsi meselesi değildir, insani bir meseledir dedi. Yüreğinde şefkat ve merhamet olan hiç kimse bu tabloya gözlerini kapatamaz ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin dünya beşten büyüktür ilkesine göre reforme edilmesi gerektiğini söyledi. Beş ülkenin keyfine bağlı bir yapı ne adildir ne de güveni tesis edebilir dedi. Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dünyaya seslendi. Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi gerektiğini ifade etti. Kıbrıs Türk halkının maruz bırakıldığı gayri insani izolasyon artık son bulmalıdır dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği Amerika'da yoğun diplomasi trafiği yürütüyor. Erdoğan, dünyaya hitap ettiği konuşmasının ardından liderler diplomasisini sürdürdü. Cumhurbaşkanı, birçok ülkeden hükümet ve devlet başkanıyla bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler zirvesi için bulunduğu Amerika'da İran Savaşı zirvesine katıldı. Amerikan Başkanı Trump, Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Trump, "Erdoğan çok çetin biri ve iyi dostum, onunla uğraşamazsınız," dedi. Zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan Başkanı Donald Trump, Ürdün Kralı Abdullah, Katar Emiri Esani, Suriye Devlet Başkanı Şara katıldı. Mısır, Lübnan ve Irak temsilcileri de masadaydı. Trump, özel temsilcilerinin İranlı arabulucularla çok verimli bir görüşme yaptığını belirtti. "Bence bir anlaşmaya varmaları için büyük bir ivme var. Herkes bize bunu söylüyor," ifadesini kullandı. Amerika ve İran heyetleri Katar arabuluculuğunda New York'ta görüştü. Amerikan Başkanı Trump, 3 saat süren görüşmenin oldukça iyi ve verimli geçtiğini, yakın gelecekte tekrar görüşülmesinin planlandığını açıkladı. İran basını ise görüşmenin Amerikalı yetkililerin ısrarlı talebi üzerine gerçekleştiğini ve Hürmüz'ün açılması için şartların iletildiğini bildirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta diplomatik temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, temasları kapsamında İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband'la bir araya geldi. Bakan Fidan, ev sahipliği yaptığı Türkiye-Suudi Arabistan Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısında da mevkidaşlarıyla bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun öne çıkan başlıklarından biri de Rusya-Ukrayna Savaşı. Savaşın bir an önce sona ermesi gerektiğini belirten Trump, "Bence iki ülke bir anlaşma yapacak," dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de Putin'le görüşebileceğini, ancak Rusya liderinin buna hazır olduğunu düşünmediğini dile getirdi. Avrupa Birliği ülkeleri ise Rusya'ya yaptırımları 3 yıl uzatıyor. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin yakınında ateş açılması sonucu 11 öğrenci yaralandı. Olayı gerçekleştiren adli süreçteki çocuğun yanı sıra annesi

babası ve dedesi de gözaltına alındı. Milli Eğitim ve İçişleri Bakanları olayın ardından Manisa'ya gitti. İzmir'de Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında 9 şüpheli daha gözaltına alındı. İstanbul merkezi yürütülen sermaye piyasalarında manipülasyon soruşturması genişliyor. Emre Tezmen ve Serdar Turhan'ın da aralarında bulunduğu 5 fon yöneticisi tutuklandı. Operasyona ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşlarımızın birikimlerini hedef alanlardan hukuk önünde hesap soracağız dedi. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma derinleştiriliyor. Soruşturmada FETÖ hükümlüsü eski istihbaratçı Enver Altaylı kasten öldürmeyi azmettirme suçundan da tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 8'e yükseldi. Tutuklananlar arasında dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören'le eski cezaevi savcısı Necip Doğan da yer alıyor. Haberleri sunduk.

0: benim türküm.
1: Konya Seydişehir İnce Su Köyü'nden TRT Türkü ailesine selamlar. Çocukluğumuzdan bu tarafa sizin türkülerinizle büyüdük. Sizin türkülerinizle üzünlendik. Sizin türkülerinizle sevindik. Sizleri seviyoruz. Sunan parçasını çalarsanız sevinirim. Bu parçayı tüm İnce Su Köyü ve Seydişehir Pancar Dairesi çalışanlarına armağan ediyorum. Saygılarımla.

TRT İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'nda Yurttan Sesler programıyla sizlerleyiz değerli dinleyenlerimiz. Program yapımcımız Seda Arslan Şavural, ton meisterimiz Burçin Aktükün, koromuzun sunucusu ve şefi ben Ali Çakar yönetimindeki saz sanatçılarımız, bağlamalarda saz grup şefimiz Halil Demirler, Murat Tezcan Ün, Gürhan Yüksel, Oğuzhan Turan, Erkut Özkan, Tarda Ali Özkan Özcan, Kaval ve Zurna'da Halil Çok Yürekli, Meyve Balaban'da Ömer Altuntaş, Kabak Kemane'de Umut Salman, Ritim Sazlar'da Murat Kas ve Hüseyin Özdoğan, Basta Olgun Kılıç. Koromuz birbirine bağlı iki türküyle başlıyor programa. Önce Muzaffer Sarısözen'in Ali Rıza Zorlu'dan derlediği Ben Susadım Sular İsterim ve ardından Denizli yöresinden Özay Gönlüm'den alınan türküyü Yurttan Sesler topluluğumuz seslendiriyor. Sobalarında Guruda Meşe yanıyor efendim.

Bahar Almaç, Muzaffer Sarı Söze'nin Mustafa Şimşek'ten derlediği bir türküyü seslendiriyor. Kekliği vurdum daşta, akıl kalmadı başta.

Nida Tüfekçi'nin Yalçın Özsoy'dan derlediği türküyü Osman Kalay söylüyor. Şu aydının uşağı gevşek bağlar kuşağı.

Muzaffer Sarı Söze'nin İzmir Bergama yöresinden derlediği türküyü Çiler Şatıroğlu söylüyor. Entarisi mavili, nerede kurdun kavili?

Mustafa Şimşek'ten alınan türküyü Gamze Matracı'nın sesinden dinliyoruz. Şu söğütte bir kuş var, ganedinde gümüş var. Gitti de yarim gelmedi, elbet bunda bir iş var.

Muzaffer Sarı Söze'nin Zaralı Halil Söyler'den derlediği türküyü Emrah Koçak söylüyor. Ezim ezim eziliyor yüreğim, çok yalvardım kabul olmaz dileğim.

Erzincan Tercan yöresinden Aşık Daimi'den alınan bir deyişi Ethem Kaya seslendiriyor. Geçti gitti vatanına yurduna, dayanamam hasretine derdine.

Muzaffer Sarı Söze'nin Hayriye Temiz Kalp'ten derlediği türküyü Gülseren Yıldırım söylüyor. Suda balık yan gider, açma yaram kan gider. Buna tabip neylesin, ecel gelmiş can gider.

Kırşehir yöresinden Neşet Ertaş'tan alınan türküyü Erkut Özkan sazıyla, sesiyle dile getiriyor. Gönül dağı yağmur yağmur boran olunca.

Yurttan Sesler programının sonuna geldik. Program yapımcımız Seda Arslan Şavural, ton maisterimiz Burçin Aktükün, koromuzun sunucusu ve şefi ben Ali Çakar yönetimindeki saz sanatçılarımız, bağlamalarda saz grup şefimiz Halil Demirler, Murat Tezcan Ün, Gürhan Yüksel, Oğuzhan Turan, Erkut Özkan, tarda Ali Özkan Özcan, kaval ve zurnada Halil Çok Yürekli, meyve balabanda Ömer Altuntaş, kabak kemanede Umut Salman, ritim sazlarda Murat Kas ve Hüseyin Özdoğan, basta Olgun Kılıç. Kayseri yöresinden derlenen bir türküyle veda ediyoruz sizlere. İzmir Radyosu Yurttan Sesler topluluğumuz söylüyor. Çarşıya vardım, erikten aldım.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 16. kez Birleşmiş Milletler kürsüsünden dünyaya seslendi. Her yıl olduğu gibi gündeminde Gazze ve Filistin davası vardı. Erdoğan, bu Tayyip Erdoğan'ın şahsi meselesi değildir, insani bir meseledir dedi. Yüreğinde şefkat ve merhamet olan hiç kimse bu tabloya gözlerini kapatamaz ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin dünya beşten büyüktür ilkesine göre reforme edilmesi gerektiğini söyledi. Beş ülkenin keyfine bağlı bir yapı ne adildir ne de güveni tesis edebilir dedi. Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dünyaya seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi gerektiğini ifade etti. Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının maruz bırakıldığı gayri insani izolasyon artık son bulmalıdır dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika'da bir yandan da yoğun diplomasi trafiği yürütüyor. Erdoğan, dünyaya hitap ettiği konuşmasının ardından liderler diplomasisini sürdürdü. Cumhurbaşkanı, birçok ülkeden hükümet ve devlet başkanıyla bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika'da İran Savaşı zirvesine de katıldı. Zirvede Amerikan Başkanı Trump, Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Erdoğan çok çetin biri ve iyi dostum, onunla uğraşamazsınız dedi. Zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan Başkanı Donald Trump, Ürdün Kralı Abdullah, Katar Emiri Esani, Suriye Devlet Başkanı Şarah katıldı. Mısır, Lübnan ve Irak temsilcileri de masadaydı. Trump, özel temsilcilerinin İranlı arabulucularla çok verimli bir görüşme yaptığını belirtti. Bence bir anlaşmaya varmaları için büyük bir ivme var. Herkes bize bunu söylüyor ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta diplomatik temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband'le bir araya geldi. Bakan Fidan, ev sahipliği yaptığı Türkiye, Suriye, Suudi Arabistan üçlü dışişleri bakanları toplantısında da mevkidaşlarıyla bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin yakınında ateş açılması sonucu 11 öğrenci yaralandı. Olayı gerçekleştiren adli süreçteki çocuğun yanı sıra annesi, babası ve dedesi de gözaltına alındı. Milli Eğitim ve İçişleri Bakanları olayın ardından Manisa'ya gitti. Öte yandan saldırıya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 9'a çıktı. Saldırıda ağır yaralanan 3 öğrencinin Manisa il merkezindeki hastanelerde tedavileri sürüyor. Turgutlu Devlet Hastanesi'ndeki hafif yaralı 6 öğrencinin ise bugün taburcu edilmesi bekleniyor. İzmir'de Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında 9 şüpheli daha gözaltına alındı. Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 76 kişi yurt dışında yakalandı. Firariler Gürcistan başta olmak üzere 8 ülkeden Türkiye'ye getirildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada hiçbir suçlunun yurt dışına kaçarak izini kaybettiremeyeceği vurgulandı. İstanbul merkezli yürütülen sermaye piyasalarında manipülasyon soruşturması genişliyor. Emre Tezmen ve Serdar Turhan'ın aralarında bulunduğu 5 fon yöneticisi tutuklandı. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye edilen 131 fondaki tekil yatırımcı sayısının 455.758 kişi olduğunu belirtti. Kurulu açıklamasında yatırımcıların yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları dikkate almaları gerektiği vurgulandı. Mali Suçlar Araştırma Kurulu, belirli işlemlerde kimlik tespiti veya teyit belgesi aranmadan yapılabilecek işlem tutarlarını güncelledi. Ön ödemeli kartlar ve elektronik para işlemlerindeki 2750 liralık sınır 5500 liraya çıkarıldı. Mobil ödemelerde ise tek seferlik işlem limiti 1000 liradan 2500 liraya, aylık işlem limiti 2750 liradan 6500 liraya yükseltildi. Yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili oluyor. Batı kesimlerde sıcaklıkların 2 ila 4 derece azalması beklenirken 14 il için sarı kodlu uyarı yayımlandı. Ankara, İstanbul ve İzmir'in aralarında bulunduğu birçok kentte yağış bekleniyor. Haberleri sunduk.

0: İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan merhaba sevgili dinleyiciler. Günün bu güzel saatinde güzel İzmir'den selamlıyoruz sizi. Türkülerle Gün Ortası programımıza hoş geldiniz. Bizler programı hazırlayan Özgür Yardımcı, ton masterimiz Yusuf Günday ve mikrofonda ben Giray Çavdar. Keyifli bir öğlen diliyoruz. Türkülerle Gün Ortası'nda bugün ses sanatçılarımız Tuncay Kemertaş, Sabahattin Gülümser, Emre Kızıl ve Tuğba Ger. Saz sanatçılarımız bağlamada Murat Tezcan'ın, Gürhan Yüksel, Kavalda Halil Çok Yürekli, Tar'da Ali Özkan Özcan, Ritim Sazlar'da Gökhan Merteroğlu ve Bas Gitar'da Tayfun Şakalakoğlu bizlerle. Ve güzel bir türküyle başladık. Sanatçımız Tuncay Kemertaş sizlerleydi ve yine kendisiyle devam edeceğiz. Öncelikle tabii hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Güray, güzel sen de hoş geldin.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Nasılsın? Ben de. Ne var ne yok?
0: İyiyiz. Ne olsun?
1: Nasıl gidiyor?
0: Artık,
1: halin keyfi iyi mi?
0: İyi. İyi diyelim. İyi.
1: Daimiz.
0: Artık yazdan sonbahara doğru çıkıyoruz yavaş yavaş diyelim. Şimdi güzel bir türküyle devam edeceğiz.
1: Evet.
0: Yüreğimiz Diyarbakır.
1: Evet, rahmetli merhum Yusuf Tapan'dan alınan bir türkü. Yeni Kapı'da atlılar dizilmiş diyor, sinit attılar.
0: Buyurun.

Tuncay Kemertaş'a çok teşekkür ediyoruz. Şimdilik veda ediyoruz. Kendisine Sabahattin Gürümser'i ağırlayacağız. Şimdi de programımızda kendisi bize Muzaffer Yalınçak'tan alınan Balıkesir yöresinden bir türküyle seslenecek. Balıkesir

0: İçinde körük Python'a bindim. Tabii öncelikle kendisine hoş geldiniz diyelim.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar. Ondan önce, anons ettiğin türküden önce bir önce Burdur'dan okuyacağımız bir zeybek var.
0: Tamamdır.
1: Hamit Çin'den alınmış. Önce onu okuyalım, daha sonra senin anons ettiğin Balıkesir türkümüzü okuyalım.
0: Buyurun, teşekkür ediyoruz.

Muzaffer Sarı Sözen'in Hamit Çin'den derlediği bir Burdur türküsüyle Sabahattin Gülümser mikrofondaydı. Gemideyim gemide, ayağım Yemen'de ve şimdi de Balıkesir içinde Körük Payton'a bindimle yine kendisini ağırlayacağız Balıkesir yöresinden bir türküyle.

0: Sabahattin Gülümser'e çok teşekkür ediyoruz. Şimdilik veda ediyoruz kendisine ve Emre Kızıl'ı ağırlayacağız. Şimdi de hoş geldiniz diyelim kendisine. Mikrofonun başında Emre Kızıl da bizlerle.
1: Hoş buldum Miray Bey. Siz de hoş geldiniz.
0: Teşekkür ediyorum. Ve tabii Hakkı Coşkun'dan alınan Malatya yöresinden bir türküyle alacak sırayı. Yüksek ayvanlarda bülbüller öter. Bülbülün figanı aleme yeter. Benim çektiklerim ölümden beter.

Çok teşekkür ediyoruz Emre Kızıl'a ve kendisiyle devam edeceğiz. Şimdi de Aşık Davut Sulari'den alınan güzel bir Erzincan türküsüyle eşlik edecek bizlere. Bir güzelin aşığıyım erenler, onun için taşa tutar el beni. Gündüz hayalimde, gece düşümde, kumdan kuma savuruyor yel beni.

Çok teşekkür ediyoruz Emre Kızılağ'a, ağzınıza sağlık. Ve şimdi Bircan Pulukçuoğlu'nun sesinden dinleyeceğimiz Sivas yöresinden bir türküyle kısa bir mola veriyoruz sevgili dinleyenler. Sizler için arşivden seçtiğimiz bir türküyle. Asmanın tepesinde kuru üzüm olur mu? Senin gibi cilveli yare böyle de zulüm olur mu?

0: TRT Türkü.
1: Şimdi Hüseyin Kök'ten alınan Denizli Acıpayam yöresinden bir türküyle Tuğba Ger'i davet ediyoruz mikrofonun başına. Sazıyla ve sesiyle bizlerle. Yine yeşillendi Acıpayam yolları. Her tarafa yol ediyor Celalimin şanları. Bize de mesken olacak Aydın dağları.

0: Çok teşekkür ediyoruz Tuğba Gere. Elinize, ağzınıza
1: çok
0: sağlık
1: sağ
0: bu arada. Güzel bir türkü dinledik. Denizli Acı Payam yöresinden. Şimdi de evet, memleketten şimdi de Yozgat'a gidiyoruz. Yozgat yöresine sevilen bir türküyle bizlerle olacak. Hem çalıp hem söyleyecek sanatçımız Tuğba Ger. Dersini almış da ediyor ezber. Sürmeli gözlerin sürmeyi neyler? Bu dert beni iflah etmez deleyler.

Ve şimdi Gaziantep yöresinden bir türküyle Tuncay Kemertaş'ı yeniden mikrofonda ağırlayacağız. İğne attım tarlaya, pırıl pırıl parlaya. Tekrar buyurun, hoş geldiniz diyelim.

Çok teşekkür ediyoruz Tuncay Kemertaş'a ve şimdi Ahmet Yamacı'nın derlediği bir Orta Anadolu türküsüyle Sabahattin Gülümser mikrofonda şu dereler, şu düzler, kemküm dökülen sözler.

çok teşekkür ediyoruz. Ve bugün ses sanatçılarımız Tuncay Kemertaş, Sabahattin Gülümser, Emre Kızılı ve Tuğba Ger stüdyomuzdaydı. Saz sanatçılarımız bağlamada Murat Tezcan'ın Gürhan Yüksel, Kaval'da Halil Çok Yürekli, Tar'da Ali Özkan Özcan, ritim sazlarda Gökhan Merteroğlu ve bas gitarda Tayfun Şakalakoğlu bizlerleydi. Sevgili dinleyenlerimiz, teşekkür ediyoruz tüm sanatçılarımıza ve bizler programı hazırlayan Özgür Yardımcı, Ton Master'imiz Yusuf Günday ve mikrofonda ben Giray Çavdar. Yarın yeniden buluşmak dileğiyle, güzel bir türküyle veda ediyoruz sizlere. Kasım Gürsoy'dan alınan Trabzon Beşikdüzü yöresinden bir türküyle bugünlük de veda vaktimiz geldi. Hasta oldum derdüne, oku bağ Yasin'i oku, Tuğba Ger sizlerle.

0: Bizim Eller.
1: Değerli türkü dostları, saatimiz 13'ü. Takvim yaprağımız 23 Eylül Çarşamba gününü gösteriyor. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir gün geçirmenizi diliyor. TRT Türkiye Anadolu kuşağının ilk durağı TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından, Palandöken Dağı eteklerinden selamlıyoruz sizleri. Bugün türkü yolculuğumuzu sizler için Selma Atalar hazırladı. Sesimizi ve türkülerimizi sizlere teknik yönetmenimiz Arif Karaman ulaştıracak ve mikrofonda spikeriniz Yıldıray Yıldız. TRT Erzurum Radyosu'nda birlikteliğimiz saatlerimiz 14'ü gösterinceye kadar türkülerin eşliğinde yöre yöre devam edecek. İlk türkümüzün yöresi Erzurum ve Ertuğrul Doğan seslendiriyor. Bir elinde nargile. Hoş geldiniz.

Belkıs Akkale bir Muş türküsüyle radyolarınıza konuk oluyor. Havada bulut yok, bu ne dumandır. Mahallede ölüm yok, bu ne şivandır. Şu Yemen elleri ne de yamandır. Ano Yemen'dir, gülü çemendir. Giden gelmiyor, acep nedendir?

Kubilay Dökmetaş seslendireceği türküyle bizleri Sivas'a götürüyor. Bin cefalar etsen almam üstüme. Gayet şirin geldi dillerin dostum. Varıp yad ellere meyil verirsen, kış ola bağlana yolların dostum.

Gafil gezme şaşkın, bir gün ölürsün. Dünya kadar malın olsa ne fayda? Söyleyen dillerin söylemez olur. Bülbül gibi dilin olsa ne fayda diyor Nahide Saygın Akkal.

0: TRT Türkü.
1: Saatimiz 13.24'ü gösteriyor ve TRT Erzurum Radyosu'nda birlikteliğimizde Orhan Akalmaz radyolarınıza konuk oluyor. Dağlar başı olaydım, çağıraydım, çalaydım. O yar bize gelende kol boynuna ataydım.

Bir uzun havada Aysun Gültekin'i dinliyoruz. Dost bağında ne bülbülem ne gülem, felek koymaz ne ağlayam ne gülem.

0: TRT Türkü.
1: Birlikteliğimiz bir deyişle sürüyor. Cem Çelebi'yi dinliyoruz. Nasip olur Amasya'ya varırsan, var git turnam, haber getir pirimden. Hublar Şahı Hamdullah'ı görürsen, var git turnam, haber getir pirimden.

0: TRT Türkü.
1: Saatimiz 13.42'yi gösteriyor ve TRT Erzurum Radyosu'nda Bizim Eller programında birlikteliğimiz devam ediyor. Fevzi Özkaya radyolarınıza konuk oluyor. Turnalar dizi dizi.

Sıradaki türkümüzün yöresi Sivas. Tekin Büyükaya seslendiriyor. Bugün dost yaralanmış, yine gönlüm hoş değil. Her yanı paralanmış, yine gönlüm hoş değil.

Değerli dinleyenler, TRT Erzurum Radyosu'nda Bizim Eller programıyla Selma Atalar, Arif Karaman ve Yıldıray Yıldız türküler eşliğinde sizlerle birlikte olduk ve bir birlikteliğimizin daha sonuna geldik. Son türkümüz Azerbaycan'dan ve Beyhan Karslı'yı dinliyoruz. Bizden ayağı kesen güzel. Hoşçakalın.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 16. kez Birleşmiş Milletler kürsüsünden dünyaya seslendi. Her yıl olduğu gibi bu kez de Gazze'nin ve Filistin'in gür sesi oldu Erdoğan. Merhum Sezai Karakoç'un sarsıcı dizeleriyle uluslararası topluma Gazze mesajı verdi. Yüreğinde şefkat ve merhamet olan hiç kimse bu tabloya gözlerini kapatamaz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler kürsüsünden yaptığı konuşmada dünyaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin

ülkemizdeki sorunlara bölge içerisinden çözümler üretmeyi amaçlıyoruz ifadelerini kullandı Erdoğan. Türkiye'nin bölgede önceliğin barış olduğunu bir kez daha kaydetti. New York'ta İran Savaşı zirvesi yapıldı. Zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Ürdün Kralı Abdullah, Katar Emiri El Sani, Suriye Devlet Başkanı Şara katıldı. Mısır, Lübnan ve Irak temsilcileri de masadaydı. Zirvede bölgedeki son durum ele alındı. ABD Başkanı Trump, Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Trump, Erdoğan çok çetin biri ve iyi dostum. Onunla uğraşamazsınız dedi. ABD ve İran heyetleri Katar arabuluculuğunda New York'ta görüştü. ABD Başkanı Trump, 3 saat süren görüşmenin oldukça iyi ve verimli geçtiğini, yakın gelecekte tekrar görüşülmesinin planlandığını açıkladı. İran basını ise görüşmenin ABD'li yetkililerin ısrarlı talebi üzerine gerçekleştiğini, Hürmüz'ün açılması için şartların iletildiğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sermaye piyasalarında yapısal sorun olmadığını vurguladı. MÜSİAD Expo Uluslararası Ticaret Fuarı'nın açılışında konuşan Yılmaz, siyasi istikrarımız olduğu gibi makroekonomik temellerimiz de sağlam dedi. Piyasalarda alınan tedbirlere dikkat çeken Yılmaz, geçici nitelikte etkiler kalkınca sermaye piyasaları daha güçlü şekilde yoluna devam edecek ifadesini kullandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, New York'ta Türk ve Amerikan iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi. Türkiye ile ABD arasında ticaretin 38 milyar dolara ulaştığını belirtti. İki ülke arasındaki ticaretin geliştirilmesinde Türk iş insanlarının rolüne dikkati çekti. El birliğiyle ülkemizi daha yükseklere taşıyacağız dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi son atama kararnamesiyle göreve başlayan emniyet müdürleriyle bir araya geldi. Manisa'da lise yakınında yaşanan silahlı saldırıya değindi. Adli ve idari sürecin titizlikle yürütüldüğünü söyledi. Okul güvenliğinde tedbirlerin artırılacağını vurgulayan Çiftçi, tehlike okulun kapısına gelmeden tedbirimizi alacağız dedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kars'ta Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programında konuştu. Bakan Güler, terörsüz Türkiye hedefiyle 1000 yıllık kardeşliğin daha da pekiştirileceğini söyledi. Türklerin ve Kürtlerin birlikteliği bu coğrafyadaki barışın da temel yapı taşıdır dedi. Türkiye'nin hava sahasını her türlü tehdide karşı aşılmaz bir kalkan haline getirecek Çelik Kubbe projesinde stratejik bir adım daha atıldı. Türk Savunma Sanayi'nin iki lokomotifi Aselsan ve Roketsan, bir işbirliğine daha imza attı. Hava savunma sistemlerinin alt bileşenlerinin tedarikine yönelik sözleşme 1 milyar 234 milyon avro değerinde. Siirt Havalimanı'nın yeni terminal binası hizmete girdi. Açılış töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, havalimanının yıllık yolcu kapasitesinin 100 binden 250 bine yükseldiğini söyledi. İstanbul Adalar Belediye Meclisi'nde AK Parti ve CHP adaylarının yarıştığı başkan vekili seçimi yapıldı. AK Parti'nin adayı Kemal Türk Yılmaz, oy çokluğuyla Adalar Belediye Başkan Vekili oldu. Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve rüşvet alma suçlamasıyla yürütülen soruşturmada 23 Haziran'da tutuklanmış, İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştı. Haberleri sunduk.

Türkü Diyarı programına hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Saatlerimiz 14.10'u gösterirken yüreği türküyle çarpan tüm TRT Türkü dinleyicilerine Diyarbakır'dan, TRT Kat Diyarbakır Radyosu stüdyolarından kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Türkü Diyarı'nı bugün sizin için yapımcımız Deniz Özalp hazırladı. Teknik yönetmenimiz Mahmut Bayhan. Mikrofonda ben Aslı Hocaoğlu. Bizi birbirimize bağlayan, dilden dile, nesilden nesile aktarılan güzel ezgileri keyifle eşlik edeceğinizi umuyoruz. Sizleri Erdal Beyazgül'den dinlediğiniz Taze Gelin türküsüyle karşıladık. Ben de bildim taze gelin olmuşsun, giyinmiş kuşanmış gülünen gelir dedi sanatçı. Hız kesmeden sıradaki türküyle devam edelim. Şanlıurfa yöresinin meşhur türkülerinden birini paylaşıyoruz. Zehra Ganioğlu'nun sesinden dinletiyoruz. Garip bir kuştu gönlüm, elimden uçtu gönlüm.

maviliğiyle göz kamaştıran, yeşilliğiyle içimizi ferahlatan Trabzon yöresinden Hüseyin Dilaver'den derlenmiş türkümüze yer veriyoruz şimdi. İsmail Türüt'ün seslendireceği türkümüz Mayıs ayı gelende dağlarda kar olur mu?

Denizli Sarayköy'e uzanıyoruz. Rüştü Demirci'den adından hareketli türküyü İclal Akkaplan'dan dinletiyoruz. Ben bir yeşil fenerim, hem yanar hem sönerim. Ben nişanlı değilim, kime olsa dönerim.

Bozkır'ın tezenesi Neşet Ertaş'ın kaleme aldığı Derin Sevda'nın türküsü geliyor radyolarınıza. Yavuz Bingöl'ün yorumuyla dinleyeceğiz. Şu garip halimden bilen İşveli Nazlım, gönlüm hep seni arıyor. Neredesin sen?

Osman Özdenkçi'nin Eskişehir yöresinden derlediği türküyü de Hale Gür söyleyecek. Durnam gelir kona kalka, ganedin de gümüş halka.

güzel bir türküyle birlikteliğimiz devam ediyor. Belkıs Akkale, İzzet Altınmeşe ikilisinden dinleyeceğiz sevgili dinleyenler. Biz bu türkümüzü bugün doğum günü olan dinleyicilerimize, doğum gününü kutlayan dinleyicilerimize güzel, keyifli, gönüllerince yıllar dileklerimizle de armağan edelim. Dinleyeceğimiz türkü Elma Attım Yuvarlandı.

Değerli dinleyenler, Ahmet Yamacı'nın satılmış kılıçtan derlediği parmaklarınızı şıklatarak eşlik edeceğiniz sevilen türküyle birlikteliğimiz devam ediyor. Halkalı Şeker, Şan Fıstık. Cengiz Özkan söylüyor.

Türkü Diyarı programımızda güzel şehrimiz Diyarbakır'ın meşhur türkülerinden biriyle birlikteliğimize devam edeceğiz. Şark Bülbülü Celal Güzel Ses'ten alınan türküde Beyhan Aksoy'a kulak vereceğiz. Fincanın etrafı yeşil.

Türkü Diyarı devam ediyor. Saatlerimiz 14.44'ü gösterirken TRT Türkü'de birbirinden güzel ezgilerle gönüllerinizde yer ediyor. Bazen hüzün, bazen neşe dolu türkülerle duygularınıza tercüman oluyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Sırada Mustafa Özcan'ın icra ettiği Burdur Koza Ağacı'ndan bir türkü geliyor radyolarınıza. Evlerinde halı var, dudağında balı var, Ceren'imi severim, yanağında alı var diyor sanatçı.

sarılı yazmamı yırtar eklerim. 10 yıl olsa yar yolların beklerim. Kütahya Tavşanlı'dan Ercan Başalan'dan alınan fedakarlığın, sabrın ve tükenmeyen bir sevdanın türküleşmiş halini Makbule Kaya'nın yorumuyla dinledik. Sırada Güneydoğu bölgesinin altın seslerinden Türk halk müziğine bir hayli emeği geçmiş, geçen yıl kaybettiğimiz değerimiz Zülkü Faltan'ın söyleyeceği Şanlıurfa yöresinden bir türküye yer veriyoruz şimdi. Kardeş gitmem Diyarbakır düzüne, kızlar peri olsa bakmam yüzüne.

Ruhumuza şifa veren türkülerden bir Demet armağan ettik. Bugün de sizlere sevgili dinleyenler. Severek eşlik ettiğinizi umuyoruz ve yarın görüşmek üzere huzurlarınızdan ayrılırken programımızı Deniz Özalp hazırladı. Teknik yönetmenimiz Mahmut Bayhan'dı. Sunumda ben Aslı Hocaoğlu. Sizlere güzel bir Konya türküsüyle el sallayacağız. Ahmet Turan Şan söylüyor. Vay bana, vaylar bana. Hoşçakalın.

0: Karadeniz'den.
1: TRT Trabzon Radyosu'nca hazırlanan Karadeniz'den programına hoş geldiniz değerli dinleyenlerimiz. Ben yapımcınız Yiğit Yavuz. Programımıza Bahattin Çamurali'nin sesiyle başlayacağız. Yaylaya giderken bana da haber yolla.

İkinci türkümüz İbrahim Can'ın sesinden geliyor. Mustafa Tahmaz'dan alınmış Giresun Göreli türküsü. Yayla çimeni budur, otur güzelim otur. Bu yaylanın düzüne son gelişimiz budur.

Karadeniz'den programında bu kez bir Ordu türküsü dinleyeceğiz. Kaynak kişi Kadir Üstünda, Ali Demirhan seslendiriyor. Ordu'nun dereleri aksa yukarı aksa, vermem seni ellere, Ordu üstüme kalksa.

Sırada Mahsuni Şerif'ten dinleyeceğimiz eski var. Ey erenler akıp gitsem ben o pirin sellerine, bana bir selamı gelmiş kurban olam dillerine.

Az önce Hale Gür'ü bir Afyon Emirdağ türküsünde dinledik. Bu kez yöremiz Eskişehir Seyit Gazi. Satı Yeşil'den alınmış türküyü Özay Gönlüm seslendiriyor. Odam kireç tutmuyor.

Nazlı Üksüz, Bengi Bağlama Üçlüsü'yle birlikte seslendirecek. Yöremiz Konya. Ayağına giymişse Defnalini, aşka düştüm kimseler bilmez halimi.

dedeleri sarmaşıkta ben oldum sana aşık. Dedeleri sarmaşıkta ben oldum sana aşık. Kollarım sana yastık, kollarım sana yastık.

Karadeniz'den programını dinliyorsunuz. TRT Trabzon Radyosu'ndan sesleniyoruz size. Az önce Hasan Sözer'i dinledik. Gürcan Sevin Bilgin radyonuzda şimdi. Sinop yöresine ait türkü Ziya Uruçoğlu'ndan alınmış. Entere aldım 45'e, yudum serdim güneşe. Senin yarın gül ise benimki de menekşe.

Güven Yapar bir Trabzon türküsünü seslendirecek. Bel bağımın tokası yandan vuruyor yandan. Alacaksan al beni, ben usandım bu candan.

Muharrem Akkuş'tanılmış Erzurum türküsünü dinleyeceğiz. Solistimiz Aliye Akkılıç. Kazman'ın ısmarladım nargele, gümüş kemer ince bele dargele.

Aşık Veysel'den alınmış eskiyi Cengiz Özkan'dan dinledik. Bu kez yöremiz Gümüşhane ve Ömer Çelikel geliyor radyonuza. Bahçelerde gül biter.

Emel Taşçıoğlu Faik Okutken'den alınmış Samsun Çarşamba türküsünü seslendiriyor. Sular durulur derler, güzel sorulur derler, yari gönlünde ara, arayan bulur derler.

Değerli dinleyenlerimiz, sizden ayrılma vakti geldi. Karadeniz'den programının sonundayız. Bu kez Resul Dindar'ı dinleyeceğiz. Programı hazırlayan ben Yiğit Yavuz. Güzel günler dilerim size. Hoşça kalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 16. kez Birleşmiş Milletler kürsüsünden dünyaya seslendi. Her yıl olduğu gibi bu kez de Gazze'nin ve Filistin'in gür sesi oldu Erdoğan. Merhum Sezai Karakoç'un sarsıcı dizeleriyle uluslararası topluma Gazze mesajı verdi. Yüreğinde şefkat ve merhamet olan hiç kimse bu tabloya gözlerini kapatamaz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler kürsüsünden yaptığı konuşmada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya davet etti. Kıbrıs Türk halkının maruz bırakıldığı gayri insani izolasyon artık son bulmalıdır dedi Erdoğan. Doğu Akdeniz'den Avrupa Birliği ile ilişkilere kadar birçok başlıkta Türkiye'nin yaklaşımını ortaya koydu. Meselelerin iyi komşuluk ilişkileri temelinde ve uluslararası hukuka uygun biçimde çözülmesini arzu ediyoruz dedi Cumhurbaşkanı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'na ayrı bir parantez açtı. Kurduğumuz savunma ittifakıyla hem aramızdaki dayanışmayı perçinliyor hem de bölgemizdeki sorunlara bölge içerisinden çözümler üretmeyi amaçlıyoruz ifadelerini kullandı Erdoğan. Türkiye'nin bölgede önceliğinin barış olduğunu da bir kez daha kaydetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yine tarihi bir konuşma yaptı. Birleşmiş Milletler'de reform gerekliliğinden Gazze'deki soykırıma kadar birçok konuda önemli mesajlar verdi. Dünya basını bu konuşmayı canlı yayınladı. Erdoğan'ın cümlelerini manşete taşıdı. ABD ve İran heyetleri Katar arabuluculuğunda New York'ta görüştü. ABD Başkanı Trump, 3 saat süren görüşmenin oldukça iyi ve verimli geçtiğini, yakın gelecekte tekrar görüşülmesinin planlandığını açıkladı. İran basını ise görüşmenin ABD'li yetkililerin ısrarlı talebi üzerine gerçekleştiğini, Hürmüz'ün açılması için şartların iletildiğini bildirdi.

açıkladı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, New York'ta Türk ve Amerikan iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi. Türkiye ile ABD arasında ticaretin 38 milyar dolara ulaştığını belirtti. İki ülke arasındaki ticaretin geliştirilmesinde Türk iş insanlarının rolüne dikkat çekti. El birliğiyle ülkemizi daha yükseklere taşıyacağız dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi son atama kararnamesiyle göreve başlayan emniyet müdürleriyle bir araya geldi. Manisa'da lise yakınında yaşanan silahlı saldırıya değindi. Adli ve idari sürecin titizlikle yürütüldüğünü söyledi. Okul güvenliğinde tedbirlerin artırılacağını vurgulayan Çiftçi, "Tehlike okulun kapısına gelmeden tedbirimizi alacağız." dedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kars'ta Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programında konuştu. Bakan Güler, terörsüz Türkiye hedefiyle 1000 yıllık kardeşliğin daha da pekiştirileceğini söyledi. Türklerin ve Kürtlerin birlikteliği bu coğrafyadaki barışın da temel yapı taşıdır dedi. Türkiye'nin hava sahasını her türlü tehdide aşılmaz bir kalkan haline getirecek Çelik Kubbe projesinde stratejik bir adım daha atıldı. Türk Savunma Sanayi'nin iki lokomotifi Aselsan ve Roketsan dev bir işbirliğine daha imza attı. Hava savunma sistemlerinin alt bileşenlerinin tedarikine yönelik sözleşme 1 milyar 234 milyon avro değerinde. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş CHP'den istifa etti. Yavaş, "Siyasi yoluma bağımsız olarak devam edeceğim." dedi. Mansur Yavaş'ın ardından Ankara'nın 7 ilçe belediye başkanı da CHP'den ayrıldı. İstanbul Adalar Belediye Meclisi'nde AK Parti ve CHP adaylarının yarıştığı başkan vekili seçimi yapıldı. AK Parti'nin adayı Kemal Türk Yılmaz, oy çokluğuyla Adalar Belediye Başkan Vekili oldu. Siber suçlarla mücadele hız kesmeden devam ediyor. Son 5 günde düzenlenen operasyonlarda 826 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 444'ü tutuklandı. Katil İsrail ateşkesi yine ihlal etti. Gazze'de yine feryatlar yükseldi. Soykırımcı İsrail unsurlarının Gazze şeridinde düzenlediği saldırılarda 7 Filistinli daha hayatını kaybetti. Haberleri sunduk.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, Akdeniz'in renklerine hoş geldiniz. Bugün 23 Eylül, doğanın muazzam bir dengeye ulaştığı, geceyle gündüzün eşitlendiği, yazın yerini sonbaharın dinginliğine bıraktığı o özel gün. Güneş Akdeniz'in mavi sularına veda ederken biz de bu akşam ruhumuzu türkülerin o eşsiz dengesine ve bilgeliğine teslim ediyoruz. Torosların kekik kokusunu, bereketini ve Akdeniz'in tüm renklerini heybemize topladık. Kulaklarımızda sonbahar rüzgarları, kalbimizde memleket sevdasıyla. Akdeniz'in renkleri başlıyor. Bugün programı Bilgehan Gödek'te hazırladı. Teknik yönetimde Ersel Hüner, mikrofonda ben Rıza Okur. Bizi biz yapan özümüz, sözümüz, türkülerimize yolculuğumuz başlıyor. İlk türkümüzle buluşturuyoruz sizleri. Sanatçımız Makbule Kaya seslendiriyor. Tellidir yavrum aman tellidir, Denizli'nin horozları bellidir.

Sırada bir Kırşehir türküsü var, Zara seslendirecek. Tabii Kırşehir deyince hemen Neşet Ertaş geliyor akla. Kaynak kişi Neşet Ertaş bu türküde. Emel Taşçıoğlu da notaya almış. Kesik çayır biçilir mi? Sonrasında da Sümer Ezgi'yi dinleyeceğiz. Atım Arap'tır benim.

Dünya Tekin'den dinledik bu Elazığ Palı türküsünü. Çatalkaya alınmaz. Şimdi Musa Eroğlu bizimle olacak. Mendil.

bir Balkan havası dinledik. Ayşe Engin Aslanca'dan Güldaniyem. Sıradaki sanatçımız Okan Murat Öztürk. Fırın üstünde fırın.

Bir Elazığ türküsüyle veda edeceğiz size. Akdeniz'in renklerinde sayın dinleyiciler. Ender Balkır seslendirecek. Kar mı yağmış şu Harput'un başına?

Akdeniz'in renklerinde veda vakti geldi sayın dinleyiciler. Bilgehan Gödek'le hazırlamıştı bugün programı. Ersel Hüner teknik yönetimdeydi. Ben Rıza Okur sundum. Yeniden buluşuncaya kadar hoşça kalın.

Merhaba değerli dinleyenler. Anadolu insanının gönlünden kopup gelen, sevinciyle, hüznüyle hayatı anlatan türkülerle yine birlikteyiz. Bugün de yurdumuzun dört bir yanından ezgilerle gönüllere dokunmak istiyoruz. TRT Çukurova Radyosu'na, Çukurova'dan programına hoş geldiniz. Programı sizin için Döndü Çerçi hazırladı. Teknik yapımda Kasım Uzaktaş sesimizi ulaştırıyor. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programın ilk türküsü Malatya yöresinden bir türkü. İhsan Öztürk'ün Hasan Durak'tan derlediği türküyü Cengiz Özkan okuyor. Bir ay doğar ilk akşamdan, geceden. Şafkı vurur pencereden, bacadan.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

Ali Ekber Çiçek'in Aşık Davut Sulari'den derlediği bir türküyü Hüseyin Turan söylüyor. Çoktan beri yollarını gözlerim, gönlümün ziyası dost Safa geldin.

Değerli dinleyenler, programımızda şimdi de Erzurum yöresinden bir türküyü Nazlı Öksüz ve Musa Eroğlu'ndan dinliyoruz. Pınar başından bulanır.

Sayın dinleyenler, saatler 17.25'i gösteriyor ve programımız Gülşen Kutlu'nun okuduğu bir türküyle devam ediyor. Yeşil başlı güven ördek.

Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Halk Müziği'nin seçkin örneklerini dinleyeceğiniz Türkü Evi programı hafta içi her gün saat 21'de canlı yayınla sizlerle.

da Muzaffer Sarı Sözen'in Aşık Veysel'den derlediği Sivas yöresinden bir türküyü sanatçımız Adile Kurt Karatepe okuyor. Havalanma telli turnam, uçup gitme yere karşı.

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört bir yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

Sayın dinleyenler, bugünlük de Çukurova'dan programının sonuna geldik. Bugün programı Döndü Çerçi hazırladı. Teknik yapımda Kasım Uzaktaş sesimizi ulaştırdı. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Hoşça kalın, TRT Türkü'de kalın.

TRT Çukurova Radyosu sundu. Çukurova'dan.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 16. kez Birleşmiş Milletler kürsüsünden dünyaya seslendi. Her yıl olduğu gibi bu kez de Gazze'nin ve Filistin'in gür sesi oldu. Erdoğan, merhum Sezai Karakoç'un sarsıcı dizeleriyle uluslararası topluma Gazze mesajı verdi. Yüreğinde şefkat ve merhamet olan hiç kimse bu tabloya gözlerini kapatamaz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler kürsüsünden yaptığı konuşmada dünyayı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya davet etti. Kıbrıs Türk halkının maruz bırakıldığı gayri insani izolasyon artık son bulmalıdır dedi. Erdoğan, Doğu Akdeniz'den Avrupa Birliği ile ilişkilere kadar birçok başlıkta Türkiye'nin yaklaşımını ortaya koydu. Meselelerin iyi komşuluk ilişkileri temelinde ve uluslararası hukuka uygun biçimde çözülmesini arzu ediyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'na ayrı bir parantez açtı. Kurduğumuz savunma ittifakıyla hem aramızdaki dayanışmayı perçinliyor hem de bölgemizdeki sorunlara bölge içerisinden çözümler üretmeyi amaçlıyoruz ifadelerini kullandı. Erdoğan, Türkiye'nin bölgede önceliğinin barış olduğunu da bir kez daha kaydetti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz İstanbul Ticaret Kongresi'nde konuştu. Yılmaz, küresel belirsizlik ortamında Türkiye'nin istikrarını koruduğuna dikkati çekti. Küresel rekabet üstünlüğü elde ettiğimiz bir dönemdeyiz dedi. Temel önceliğin güçlü üretimle ihracat pazarlarının genişletilmesi olduğunu vurguladı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, New York'ta Türk ve Amerikan iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi. Türkiye ile ABD arasında ticaretin 38 milyar dolara ulaştığını belirtti. İki ülke arasındaki ticaretin geliştirilmesinde Türk iş insanlarının rolüne dikkati çekti. El birliğiyle ülkemizi daha yükseklere taşıyacağız dedi. Sermaye piyasalarındaki manipülasyon iddialarına ilişkin soruşturma genişletilecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yurt dışına kaçırıldığı belirlenen paraların mağdur yatırımcılara iade edilmesinin hedeflendiğini açıkladı. Bakan Gürlek, en kısa zamanda mağduriyetler giderilecek dedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş CHP'den istifa etti. Yavaş, siyasi yoluma bağımsız olarak devam edeceğim dedi. Mansur Yavaş'ın ardından Ankara'nın 7 ilçe belediye başkanı da CHP'den ayrıldı. İstanbul Adalar Belediye Meclisi'nde AK Parti ve CHP adaylarının yarıştığı başkan vekili seçimi yapıldı. AK Parti'nin adayı Kemal Türk Yılmaz oy çokluğuyla Adalar Belediye Başkan Vekili oldu. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma derinleştiriliyor. Soruşturma kapsamında FETÖ'den yükümlü bulunan eski istihbaratçı Enver Altaylı tutuklandı. Kurtlar Vadisi Puslu dizisinde Kazım Kaşifoğlu karakterini canlandıran Sedat Savtak adliyeye giderek ifade verdi. Soruşturma

gördüğü tutuklandı. ABD ve İran heyetleri Katar arabuluculuğunda New York'ta görüştü. ABD Başkanı Trump 3 saat süren görüşmenin oldukça iyi ve verimli geçtiğini, yakın gelecekte tekrar görüşülmesinin planlandığını açıkladı. İran basını ise görüşmenin ABD'li yetkililerin ısrarlı talebi üzerine gerçekleştiğini, Hürmüz'ün açılması için şartların iletildiğini bildirdi. Katil İsrail ateşkesi yine ihlal etti. Gazze'de yine feryatlar yükseldi. Soykırımcı İsrail unsurlarının Gazze şeridinde düzenlediği saldırılarda 7 Filistinli daha hayatını kaybetti. Rusya-Ukrayna hattında karşılıklı açıklamalar dikkat çekti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ABD Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi. Kremlin, Zelenski Putin'le görüşmek isterse Moskova'ya gelebilir dedi. Diplomasi çabaları sürerken Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ve Zaporijya'yı hedef aldı. Kiev'deki saldırılarda bir kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Haberleri sunduk.

Türkü Sözlüğü. Değerli dinleyenler, türkülerimiz asırların birikimini ve duygularımızın en ince ayrıntılarını kelimelerin gücüyle günümüze taşırlar. Bu zarif kelimelerden biri de yaşam enerjimizi ve bakışlarımızdaki ışıltıyı anlatan fer sözcüğüdür. Dilimize geçen ve ışık, aydınlık, parlaklık ya da güç anlamına gelen fer, halk şiirimizde ve türkülerimizde sıklıkla gözle birlikte anılır. Ozanlarımız, kavuşmanın getirdiği neşeyi gözlerdeki canlılıkla, ayrılığın veya geçen yılların hüzünlü izlerini ise gözünün feri sönmek sistemiyle dile getirirler. Fer kelimesi, türkülerimizde ve halk dilinde sadece gözdeki ışığı, parlaklığı değil, doğrudan güç, kuvvet, derman, takat ve beden direnci anlamlarını da taşır. Özellikle hüzün, gurbet, ayrılık veya yaşlılık temalı türkülerde insanın bedensel ve ruhsal gücünün tükenişini anlatmak için bu anlamıyla sıkla kullanılır fer. Şimdi size ferin gücü kuvveti temsil ettiği bir Bilecik Göl Pazarı türküsü dinletmek istiyoruz. Güzel adın İsmail, ismine oldum mail. Naz etme yürü, fistanı sürü. Gözümün nuru, dizimin feri.

Programı hazırlayan Esra Eren, ses kayıtta Haldun Göktaş ve ben Leyla Köselerli. Türkü sözlüğü sona erdi. Türkü sözlüğü.

0: Öykü Akşamı.
1: Merhaba sevgili radyo dinleyenleri, mutlu, keyifli ve huzurlu bir akşam dileyerek Ankara Radyosu'ndan canlı sunduğumuz Türkü Akşamı programına 23 Eylül 2026 günlerden çarşambayı gösterirken takvim saat 18.10'u işaret etmişken başladık programı. Hoş geldiniz, safa getirdiniz. Mehmet Taha Arıkan hazırladı programı. Güray Çiçek teknik öğretmenimiz, mikrofonda ben Mustafa Yalın. Yine saat 20'yi gösterene dek birbirinden kıymetli, birbirinden keyifli türkülerle dakikaları değerlendireceğiz. Günün yorgunluğunu hafifletmeye çalışacağız üzerimizde biriken. Mavilim Mavişelim, Kırıkkale Keskin yöresinden Hacı Taşan'ın kaynaklık ettiği türküyle başlıyoruz. Tuğba Ger seslendirecek bu türküyü. Mavilim Mavişelim, tenhada buluşalım. Kurban olduğum Allah, tez gönder kavuşalım.

Mustafa Kemal Şimşek seslendiriyor bir başka Kırıkkale türküsünü türkü akşamında. Muzaffer Sarı Sözen Albus Aktaş'tan almış türkümüzü. Menevşe koymuşlar gülün adını, almadım dünyadan ben muradımı.

Selma geçerli bu kez Konya'ya gidiyoruz. Bircan Pullukçuoğlu notaya almış dinleyeceğimiz türküyü. Çek deveci develeri engine, şimdi rağbet güzel ile zengine.

Sümer Özgü ve Yeşim Dağlı'dan birer türkü dinledik değerli radyo dinleyenleri. Onur Karahalil seslendirecek Van türküsünü Hüsamettin Subaşı repertuara kazandırmış. Bahçeye gel ki görüm, el uzat bir gül verim. Aramızda dağlar var, ben sana nasıl varım?

Orhan Akalmaz seslendiriyor Gaziantep türküsünü bu kez. Hüseyin Kırmızıgül'den alınmış, Muzaffer Sarı Sözen derlemiş dinleyeceğimiz türküyü. Gönül gurbet ele varma, ya gelinir ya gelinmez, her güzele meyil verme, ya sevilir ya sevilmez.

Elvan Sevim'le Erzincan Tercihan'a gidiyoruz. Nida Tüfekçi derlemiş Müslüm Ağababa'dan. Aşıklarda olan efkar artar gider, artar gider.

Songül Kardeş seslendirdi dinlediğimiz türkü. Zafer Albayrak Kıbrıs'a götürecek bizi Ekrem Yeşil ada kaynaklık etmiş. Muzaffer Sarı Sözen derlemiş türkümüzü. Bir mendil aldım dereden, yolum geçmez yar buradan. Bin bir derdim var yaradan.

Sevcan Orhan da Erzincan'a gidiyoruz. Anonim bir türküyü söyleyecek sanatçı. Bülbül havalanmış yüksekten uçar, has bahçe içinde gülüm var deyi. Seni seven aşık serinden geçer, güzeller içinde yarim var deyi.

Mehmet Can Pelikoğlu seslendirdi dinlediğimiz İzmir türküsünü. Zara'yla Aydın'a gidiyoruz. Kemal Kazdağlı kaynaklık ederken Ahmet Yamacı derlemiş türküyü. Eklemedir koca konak ekleme, Nazlı yârim yine geldi aklıma.

Yöremiz bu kez türkü akşamında Afyonkarahisar, Hisaniye. Mevlüt Dede kaynaklık etmiş, Talip Özkan derlemiş, Ezgi Azizoğlu söylüyor. Allı gelin taş başını yol eder, ördek gelir su başını göl eder.

Elazığ'a gidiyoruz. Nurettin Demir'den alınmış türkü. Altan Demirel derlemiş. Muzaffer Ertürk söyleyecek. Ahçıyı yolladım Urumeli'ne. Eser Bağdı Sabah Zülfün teline.

Hacı Taşan seslendirdi değerli dinleyiciler kaynaklık ettiği türküyü. Hülya Yıldız'la devam edecek program. Bir Kırşehir türküsü söylüyor sanatçı. Aşkın beni del eyledi, yaktı yaktı kül eyledi. El aleme kul eyledi, yar beni, beni.

Yüremiz Erzurum, Şerife Hatun seslendirecek Mehmet Şaban Ataman'ın kaynaklık edip Neriman Tüfekçi'nin derlediği türküyü. Değirmen başında vurdular beni, kirli tütünlüğe sardılar beni.

Dinleyeceğimiz türküyü Cevat Uyanık, Şevket Yanıkoğlu'ndan almış. Cengiz Özkan seslendirecek Antalya Selik türküsünü. Çekemedi bakça kızın göçünü, sırma saçlar bırak dövsün düşümü.

Beste bir türküyle devam edecek. Türkü akşamı değerli dinleyiciler, Bedri Aysel'i seslendirecek. Digel kız gel yanıma, seni saram canıma.

Sercan Kökçen Şahin seslendirecek Muğla Köyceğiz türküsünü. Şu köyceğiz yolları kaldır Ayşem kolları, bizim için yapılmış şu Muğla'nın damları.

Vakit Türkü akşamı için veda vakti değerli radyo dinleyenleri Mehmet Harikan hazırlamıştı. Dinlediğimiz programı teknik yönetmenimiz Güray Çiçek'ti. Saat 18.10'u gösterdiğinde başlamıştı. Program büyük bir keyifle, ümit ederiz ki aynı keyifle de devam etti sizin için. Bu akşamlık biz noktalıyoruz. Yarın akşam yine 18.10'da mikrofon başındayız. Sizi de bekliyoruz. Bir veda türkümüz var. Burhan Ketir seslendirecek türkümüzü sizin için. Her şeyin gönlünüzce olmasını dileriz biz program ekibi olarak. Türkümüzü Muzaffer Sarı Sözen derlemiş, Nail Aslanpay'dan almış. Gaziantep yöresinden bir türkü. Lamba şişesiz yanmaz mı? Cicim bana yar bulunmaz mı? Ben bu dertten ölürsem bana acıyan olmaz mı? Tekrar buluşmak üzere, hoşça kalın.

0: Dinleyeceğiniz program bir arşiv kaydıdır.
1: Merhaba sevgili dostlar. Türküleri sizlerle paylaşmak ve türküleri sizinle yaşamak için huzurunuzdayız. Türküler sizin için diyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. İstanbul Radyosu'nun birbirinden değerli ses ve saz sanatçıları, konuk sanatçılarımız, süremiz içinde sizlere ülkemizin çeşitli yörelerinden derlenmiş birbirinden güzel türküler sunacak.

Mehmet Erenleri alkışlıyoruz. Programımız koromuzun sunacağı Hacı Taşan'dan derlenen bir keskin türküsü ve bağlı olarak sazlarımızın çalacağı Konya Divan Ayağı ile başlıyor. Türkümüzün sözleri şöyle: yaylalar içinde Erzurum yayla, şehirler içinde Konya'dır Konya. Vuruldu aslanım, şen olsun dünya, döşeyin evlere aslan geliyor, giyinmiş kuşanmış aslan geliyor. Türküler bizden efendim, sizlerden sadece gönül dolusu alkışlar bekliyoruz.

Mehmet Şenses'ten bir Mehmet Özbek derlemesi. Bu türküyü de koromuz sunacak efendim. Yar yüreğim yar, gör ki neler var. Bu halk içinde bize de gülen var.

Konserimizin ilk solisti Erzurum'dan bir sanatçı arkadaşımız. Türküsü de Erzurum'dan. Kavurma koydum tasa, doldurdum basa basa. Benim yarim çok güzel, azıcık boydan kısa. Ve alkışlar Fuat Durular için.

Efendim bu güzel hareketli türküde halaylarımızda olsun, böyle coşkulu türkülerimizde olsun, Türk halk müziği sazları içinde ayrılmaz bir bütün iki sazımız var: davul ve zurna. Davulda Özcan Gök ve zurnada Dursun Kement vardı bu hareketli türküde. Onları da alkışlamanızı istiyorum. Şanlıurfa'dayız. Kaynak Lütfü Emiroğlu, derleyen Mehmet Özbek. Kara çadırın kızı, fermanası kırmızı. Kah giyer, kah sallanır, hep kırar belimizi. Huzurunuza türkünün kaynağından bir sanatçı gelecek. Alkışlarla Münevver Özdemir geliyor efendim.

Sırada Faruk Yılmaz'dan derlenen bir Kırklareli türküsü var sevgili dostlar. Haydi bre Yusuf, Kara Yusuf, gel gayrık eve. Gelmem anam, gelmem babam, İranım çıkmış, ben gelmem eve. Bu kez alkışlar Arzu Aldemir için.

Mihrican Bahar'dan derlenen Tokat Reşadiye'den önce bir uzun hava ve daha sonra bir türkü. Uzun hava yörede fadik ağzı olarak biliniyor efendim. Türkümüz de yörenin tavır ve üslup özelliğini en güzel biçimiyle sergiliyor. Uzun havaya kavalıyla radyomuzun çok değerli sanatçılarından Osman Aktaş açış yapacak. Türkümüzün sözleri: yürü güzel yürü, yolundan kalma, her yüze güleni dost olur sanma. Ölümden korkup da geriye durma, yiğidin alnına yazılan gelir. Genç bir sanatçı adayı Reşadiye'den geldi aramıza. Yöresinin uzun havaları ve türküleri sesine çok yakışan bir yetenek. Alkışlar Sevda Gül için.

Efendim şu anda huzurunuzda olan TRT kurumunun, İstanbul Radyosu'nun hepsi birbirinden değerli. Birini diğerinden ayırmak mümkün değil. Gerek ses, gerek saz sanatçılarımız. Onların duygularına tercüman olmak istiyorum. Onlar ki bu işe gönül vermiş sanatçılar. Sizin sevginizi kazanmış değerler. Onların duyguları şöyle. Sevda Gül gibi adaylara yolun açık olsun diyoruz. İnşallah ondan güzel şeyler bekliyoruz. Bir kez daha alkışlıyoruz. Türküler sizin için dedik ve yola çıktık. Ülkemizi, güzel ülkemizi türkülerle geziyoruz. Koromuzla, solistlerimizle, şefimiz Mehmet Erenler önderliğinde türkü tadıyla, türküleri koklayarak geziyoruz. Adım adım, köşe bucak ve işte Erzincan'da Kemaliye'deyiz. Kaynak Mustafa Özgül, değerli bir hoca. Rahmetle yad ediyoruz Mustafa Özgül'ü bu vesileyle. Eğin dedikleri bir küçük şehir, ana ben

Türkülerimiz önce sevdayla yoğrulmuş. Çoğu kez içine hasreti de gurbeti de katmışlar. Ayrılıklar, ölümden de acı anlatılmış türkülerde, uzun havalarımızda. Karlı dağlar, mor sümbüllü bağlar viran olmuş. Aşk ateşiyle çıralar tutuşmuş, yanmış, yanmış. Ve duygular kor olup düştüğünde sazın teline, konuşmak, haykırmak, çaresizlik, hepsi yerini suskunluğa, türkülerde, uzun havalarda, deyişlerde ve semahlarda yaşamaya bırakmış. Türk halk müziğinde semah havalarının çok önemli

bir yeri ve değeri vardır sevgili dostlar. Ve ne güzel semahlarımız vardır. Seyrine doyum olmayan, renk renk, ışıl ışıl, tertemiz duygularla dolu dolu. Ülkemizin her yöresinde çalınan, söylenen ve oynanan. Manisa, Turgutlu'dan, Mehmet Bulanlar'dan derlenen bir semah havası. Armut ağacı, armut ağacı, başımın tacı. Kalksın semah eylesin, anayla bacı. İki durnam gelir pirim Bağdat elinden. Dost kanadını kırmış pirim. Ne gelir elden? Ve alkışlar Gülcan Kaya için.

ve Yozgat'tan Halime Tunç'tan derlenen bir türkü. Bulgur çekme türküsü, bir imece türküsü, bir mani örneği. Taş dönmüyor, dönmüyor, taştan bulgur enmiyor. Sağ olası kaynana, büşürdüğün yenmiyor. Hanım seslerimizi alkışlıyoruz.

Ben alırım el güler, oy başıma gelenler. Benim derdime düşsün şimdi bana gülenler. Ve işte Karadeniz. Karadeniz'in hırçın dalgaları üzerinde kıvrak nameler ve figürlerle horon çeken uşaklar. Kaynak Cemal Keskin, yöre Trabzon ve bir sanatçımız gelecek huzurunuza. Hani kemençe için deriz ya, Karadeniz'in değişmeyen tutkusu. Şimdi sizlerle buluşacak sanatçımız için de aynı şeyleri söyleyebiliriz efendim. Kendisine kemençesiyle Naci Keskin ve sazlarımız, oyunlarıyla Üsküdar Gençlik Spor Kulübü Derneği Trabzon Horon ekibi eşlik edecek ve alkışlar İbrahim Can için.

Asaf Güven'den derlenen Orta Anadolu'dan bir türkü. Kozan Dağı çatal matal, arasında arslan yatar. Bir yiğide bir gelin yeter, İki alının derdi artar. Ve bağlı olarak yine koromuzun sunacağı Silifke'den hareketli bir türküyle sizlere veda ediyoruz. Türkümüz Hüseyin Say'dan derlenmiş. Açıl ey ömrümün varı bağdı sabah olmadan, has bahçenin gonca gülü sararıp da solmadan. Bir başka beraberliğimizde türküler en önde ve sizler her zaman yanımızda. Türküler gibi temiz, türküler gibi dürüst ve her zaman sağlıklı bir yaşam dileğiyle. Hoşça kalın efendim.

0: Kıymetli TRT Türkü dinleyicileri, Ankara Radyosu yapımı olan ve Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan size ulaştığımız Türkiye Evi programına hoş geldiniz. Türkülerimizle gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bu programda mikrofonda TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği ses sanatçısı ben Selma Geçer.
1: Ben Gürsoy Babaoğlu.
0: Yaklaşık bir saat boyunca seslendirdiğimiz türkülerle radyolarınızda olacağız. Bugün ekibimizdeki saz üstadlarını sizlere takdim etmek istiyorum. Bağlamada Hasan Hüseyin Genç, nefesli sazda Mikail Geçer, ritim sazda Ertuğrul Güney, klasik gitarda Halil Melişen, bas gitarda Özgün Eroğlu olacak. Yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, tonmeisterimiz Mutlu İçilmaz, stüdyo teknik görevlisi Osman Ateş olacak. Ve bütün yurdumuzdan şöyle Edirne'den Ardahan'a diyelim, birbirinden güzel türkülerimizle sizlerleyiz gene Türkiye Evi'nde. Nasılsın sevgili arkadaşım?
1: Teşekkürler Selma'cığım, iyiyiz. Gene seninle birlikte Türkiye programında çok güzel bir repertuarla dinleyicilerimizle buluşacağız inşallah. Ondan sonra gene Ertuğrul Güney abimizi böyle arada görmek, evet, bize böyle hem bir güç veriyor hem de böyle bir çalışma azmimize böyle bir şeyler katıyor sanki. Ertuğrul abi görünce biraz daha dikkat edelim diyoruz.

0: Hem sen 6 tane okuyorsun, bak bir işte. Tane fazla okuyorsun. Evet, ben hak yemem Selma'cığım, hesaplıyorum hepsini tek tek yazıyorum notlarıma.
1: Evet, ilk Türk'üm o zaman.
0: Evet, anonsunu yap.
1: Sivas'tan, Sivas Divrik'ten. Oh. Kahve Felek sana ne ettim neyledim. Ardından da bir Maraş türküsü seslendireceğim. Bin derdin vardı bir daha oh,
0: ödeyeceğiz. İkisini de zevkle keyifle dinliyoruz Selma'cığım senden.
1: Hadi bakalım.

0: Hayret, ne güzel söylüyorsun Selma'cığım. Tebrik ederim. Çok güzeldi. İkisi de birbirinden güzel türkülerdi. İkinci okuduğum türkü bizim de bir dönem birlikte çalıştığımız Nazmi Özgül hocanın herhalde hanımefendinin şeyi değil mi, derlemesi?
1: Evet, onun derlemesi.
0: Çok güzel
1: Maraş,
0: bir türkü. Onun böyle çok favori türkülerinden bir

0: tanesi. Çok sağ olsun, ona da sağlıklar diliyoruz. Çok güzel bir örnek yani, hem söz hem de müzik anlamında da yıllardır böyle bütün solistlerin de okumak istediği, programlarına yer verdiği bir türkü. İkisi de birbirinden güzeldi. Çok tebrik ederim Selma Hacım, ağzına sağlık.
1: Sen neler getirdin türküler Selma Hacım, galiba programı evet. Dinledim, çok güzel türküler geliyordu, sesler
0: gelir,
1: geliyordu.
0: Gelir, seçiyoruz, o kadar özenle türküleri topluyoruz. Selma'cığım, ben biliyorsun dört kardeşiz. En büyüğümüz ablam var, Hazin. Hazin Yumrukaya. Babam da böyle çok enteresan bir şekilde hep zaten 66 kuşağında biliyorsun, daha evvel de konuşmuştuk, TRT'yi kazanıp da sonra Atakan Çelik, Seyit Al, Arif Meşhur'un zaten ev arkadaşıydı babam. Beraber giriyorlar sınava, 66'da kazanıyor. Sonra diyorlar ki ya o zaman sanatla müzikle uğraşmak ayıp. Dedem, amcamlar falan köyden haber gönderiyorlar. Diyor ki biz seni ziraat mühendisi ol diye Ankara'ya gönderdik. Öyle müzik yok direkt. Yelmiyor, 66'da kazanılıyor babam aslında. Sonra onlarla birlikte kazanıyor fakat katılmıyor. Eğitimine devam ediyor. Babam tabii radyo çok önemliydi onun için. Çok dinliyordu o yıllardan beri. Hazin diye soy ismini hatırlamıyorum. TRT spikeri var. Ablamın ismini oradan koymuş Hazin diye.
1: Hazin.
0: Ondan sonra bir TRT spikeri varmış o dönemde, bir kadın. İsmi Hazin. Hazin Yumrukaya. Ondan sonra eniştemden Mehmet Yumrukaya çocukları var. Bugün burada yanımda getirdim. Yeğenimiz, ondan sonra Gökmen Yumrukaya, askere gidecek yeğenim.
1: Hayırlı ondan sonra diliyoruz.
0: Evet, ailemizden askerlere. De böyle yeğenlerden de ilk askere gidecek Gökmen olduğu için biraz daha böyle hem gururluyuz hem heyecanlıyız. Ondan sonra Sivas merkeze Ekim'in birinde inşallah teslim olacak, askere gidiyor. Ondan sonra yeğenime ve tüm askerlere böyle kazasız belasız hayırlı tezkereler diliyoruz. Ondan sonra askerliğini şu anda yapan tüm askerlerimize de gene sağlıklar diliyoruz, hayırlı görevler diliyoruz. Yeğenime de hayırlı tezkereler diliyorum. Gökmen Yumrukaya 1 Ekim'de yeğenim askere gidecek. Ablama da, enişteme de buradan gözaydın dileklerimi iletiyorum.
1: Selamlar yolluyoruz.
0: Bu iki türküyü de o zaman yeğenime ve tüm asker, Ekim'deki devrede gidecek bütün askerlere armağan ediyorum ve bizi dinleyen herkese armağan ediyorum. Malatya Argovan'dan güzel bir türkü var. Kuruçay'dan öte yana yolum düştü Argovan'a diye. Buna bağlı olarak ben de Sivas Divriği'den, sen okursun da ben okuyamaz mıyım Selma'cığım? Evet, Divriği türküsü de ben okuyayım diyorum. Ali Aydar Gül hocamızın repertuara yeni kazandırdığı güzel türkülerden bir tanesi. Dertlinin derdi bilinmez yaray. Bu iki türküyü birbirine bağlı okuyacağım.
1: Evet, dinliyoruz. Gürsoy Babaoğlu.

0: TRT Türkü.
1: Muhteşem okuduğum bir soyu. Ama bunu söylemeseydim.
0: Gerçekten muhteşem.
1: Bunun cezası bir dahaki programda benim iki kıta Türkü okuyup senin üç kıta Türkü okumana değecekti. O yüzden seni bol bol tebrik etmem lazım bugün.
0: Evet. Mutlaka sürekli.
1: İşin şakası tabii canım arkadaşım. Çok güzel türkülerdi. Hasan Erdoğan'ın türküsüydü galiba.
0: Bir tanesi evet Hasan Erdoğan'ındı. Diğeri de Argoğan'la bir türküydü.
1: Yani ben sen okurken şunu düşündüm. Şimdi Hasan Erdoğan'ın duygularıyla yazılmış bir türkü.
0: Dertlin,
1: ne kadar geniş kitlelere ulaşıyor değil mi yani?
0: Tabii.
1: Herkesin gönlüne giriyor. Bu türküyü ilk kim okudu bilmiyorum. Tabii Hasan Erdoğan okumuştur ama.
0: Hasan Erdoğan kendi Gül
1: Erdoğan
0: mı okumuştu? Onlar sonra okudular
1: galiba. İlk tabii okuyan da çok önemli.
0: Hasan Erdoğan kendi plağı var Selma'cığım. Tabii o zaman müzik dinlemek çok kıymetli ve zahmetli. Bir tane 45'lik plağı koyuyorsun, 3 dakika sonra bitiyor. Gene başında duruyorsun, öbür tarafını çeviriyor. Şimdi de saatlerce kendine playlist yapabiliyorsun. Yani müzik artık dinlemek o kadar zahmetli değil. Eskiden bir pick-up'ın başında duruyorsun. Bitiyor 3 dakika sonra öbür tarafını çeviriyorsun falan filan. Hem zevkli hem keyifli ve müziğin tabii en kaliteli olduğu yıllar. Ertuğrul abiler tabii o döneme hep yetiştiler. Onlar plak dönemini biliyorlar. Hatta Emel ablanın da plağı var. Emel Taşçıoğlu'nun ben herhalde 3 ya da 4 tane 45'li olacak. Onları böyle kapaklarıyla buldum bir yerde, aldım. Sonra ismini şimdi zikretmeyelim. Böyle üst düzey bir siyasi bir Emel ablanın bir hayranı istemiş plağı. Ondan sonra Emel abladan dolayı bana ulaştılar. Dedim ki vallahi elimde bir tane var ama Emel abla öyle istiyorsa öyle olsun. Ben onu sonra bulurum dedim bir yerden. Gene bir götürdüm, verdim. Emel ablanın
1: acaba
0: bir
1: hangi türkü?

0: planmış.
1: Şeydi Ertuğrul abi. Hani
0: bir tarafı Almanya uçurumu da arkasını bilmiyorum planı. Öbür tarafı da şey bilir. Ertuğrul abi belki bilir. Gel gidelim uzaklara sevgiliyim olabilir. Ondan sonra onu okumuştu. Mel ablanın böyle küçük o tatlı hallerinin 45'liğe de kapağını koymuşlar. Çok şirin kapakları.
1: Zaten
0: da çok
1: izliyoruz TRT arşivde ve TRT'nin bütün sosyal medya hesaplarında.
0: Tabii görüyorsun değil mi? Yani o yaşta Mel abla yani o sahneye orada o zaman da hakim.
1: İşte ya,
0: o pilavı da verdim. Sonra kısa zaman sonra buldum pilavı. Kafayı taktım, dedim ki o bende geri olmalı. Buldum, yeri yerine koydum falan. Bir arkadaşlarımı aradım. Kimde var? Birinden çıktı, dedim onu verin. Aldım gittim falan. Emel ablanın bir pilavı bende eksik ki geri tamamladım hemen.
1: Ben türküyü niye sordum şimdi? Emel abla bizi dinliyorsa o anlamıştır.
0: Emel abla
1: niye sordum anlamıştır.
0: Ay canım benim. İnşallah
1: ona selam yolluyoruz.
0: Ablama
1: onu
0: haber
1: çok
0: göndersek
1: seviyoruz.
0: Dinlerdi. Artık bir dahaki programdan önce ararız onu, senden bahsedeceğiz deyince o dinler bizi inşallah.
1: İnşallah.
0: Kemal abime de ablama da sağlıklar diliyoruz her ikisine de.
1: Evet,
0: Ertuğrul abi tabii onlarla sürekli irtibat halinde ama biz Emel ablayı çok özlüyoruz. Hem sanatını özlüyoruz hem ablalığını özlüyoruz. Bizim büyüklerimiz. Ne bileyim Selma'cığım, insanların fikirlerini biliyorum ama ben burada pek böyle hani askerde bir devrecilik olur ya falan.
1: Evet, evet tabii ki.
0: Bizim burada eğer işini gerçekten meraklı, ilgili ve yetenekli yapıyorsan ve gerçekten evet. Bir şeyler yapmaya gayret gösteriyorsan bizim büyüklerimiz gerçekten bize çok destek oldular yani. Ha kişide bir şey yoktur ama sürekli sanki çok herkesten ön plandaymış gibi bazı arkadaşlarımızın da öyle yapısı gereği öyle olmuş olabilir ama onlar tabii dolayısıyla biraz daha bizim kadar şey olmadılar ama biz çok çalışanları işte Bircan Hanım da, Gülşen evet. abla da, Emel abla da hep tuttular bizi yani. Beni de, seni de, diğer evet. arkadaşlarımızı da. Ablalarımızdan bir şey görmedik. Abilerimiz de gene öyle. Ben 80 kuşağındaki abilerimizi, ablalarımızla 66 kuşağıyla da tabii çalıştık bir bölümüyle. Çok güzel geçti buradaki eğitimimiz, o radyonun ilk yılları. İyi ki onlarla karşılaşmışız. İyi ki güzel güzel onların yanında oturup onlardan feyiz almışız, dinlemişiz.
1: Elbette.
0: Her biri bir değişik renkti. Seyit Al öyle.
1: Çok büyük bir şans.
0: Bugün Mehmet Allaşoğlu takıldı aklıma mesela, Türkiye radyolarının en özel erkek seslerinden bir tanesidir. Mehmet abiyi çok severim. 81 kuşağı daha evvel de konuştuk seninle. Hepsi ayrı ayrı bir renk, bir lezzet. İyi ki i̇şte gelip geçtiler buradan. İyi ki gördük hepsini.
1: Tabii. Yurttan,
0: tam yurttan sesler. Yurttan 80 kuşağı gerçekten yani. 66 kuşağıyla 81 kuşağı gerçekten Türkiye radyolarının en özel sesleri ve en bu kültürü Türkiye'deki insanlara sevdiren çok özel iki kuşaktır yani o iki kuşak. Biz de ablalarımızın, abilerimizin bize bıraktığı mirası bir sonraki kuşağa taşımaya gayret gösteriyoruz. Sen çok konuştuk Selma'cığım. Gene konuşuruz.
1: Güzel şeyler konuştuk. Ben bir Ege'den iki türkü seçtim Gürsoy.
0: Zaten senin bir tarafın Ege'li herhalde.
1: Bir de Kütahya, bir tarafta Burdur türküsü.
0: Bunu yap.
1: Güzel türküler. İkincisi... Hadi Gari sen de gel.
0: Evet.
1: Diğeri de Kütahya'dan. O da sürpriz olsun.
0: Tamam Selma'cığım. Zevkle dinliyoruz bu iki güzel türküyü senden.

0: Evet, türküleri de tabii ki bizlere sevdiren Makbule Kaya ablamıza buradan selamlar yolluyoruz.
1: Makbule Kaya, Osman
0: Kalay. Ve Hale Gür tabii ki, Sebahattin Gülümser, Mustafa Özcan.
1: Çok güzel isimler.
0: Osman Kalay. Bütün Ali Çakar, tabii ki Tuğba Ager arkadaşımız, Selcan Kökçen.
1: Bölge müziğine emeği geçen bütün sanatçı abilerimiz, ablalarımıza buradan selamlar olsun.
0: Selamlar
1: bu güzel
0: olsun.
1: Emanetleri bu kuruma kazandırdılar, bıraktılar. Makbule abla da tabii Emel ablalar gibi onların döneminde çok böyle kendi alanında, kendi bölgesinde çok sevilen başarılı bir ustaydı. Makbule ablaya da selamlar olsun. İkisi de çok güzeldi Selma'cığım. Arada böyle Ege okuyorsun ya sen.
0: Ben seviyorum. Ya ben şey...
1: Acaba senin sarı... büyük büyük babaannen Ege'li olabilir mi? Araştırdın mı?
0: Hayır, benim şimdi Halktan Sarı da bir dönem Halktan Sarı ile ilgilendim diyeyim. Yani çok yaklaşık 7-8 yöre oynuyorum. Hayır, yani şu an oynayamıyorum tabii.
1: Mikail de Burdurlulara ama benziyor sanki. Yani bir, sizde bilmiyorum, bir Ege'lilik var gibi, baksana.
0: Evet, biraz böyle göbekten dolayı olabilir
1: bir
0: mi?
1: Bir sipsi çalsa tamam yani. Ben Burdurlulara benziyorum Mikail. Sizde bir Ege'lilik var. Bir araştır bakalım şu secereden.
0: Evet,
1: bir bak Selma'cığım.
0: Ya şey, o tabii ki Halktan Sarı ile alakalı. Biz her yani mesela Karadeniz, biz bir programda yine konuşmuştuk ya bu türkülerle, evet, Halktan Sarı'nın iç içe olması
1: tabii,
0: gerektiğini.
1: Tabii.
0: Yani ikisi de bence elmanın
1: senin böyle
0: gibi.
1: Gençlik dönemin tam böyle derneklerde, vakıflarda ve Halktan Sarı'nın içinde geçti.
0: Bence bir sanatçının Halktan Sarı'nı iyi bilmesi lazım ki okuduğu türkünün ritimleri ne kadar bilebilsin,
1: tabii,
0: okuyabilsin.
1: Tabii. Gerçekten yani, çok öyle, çok önemli. Şey yani. Çok, sen de o anlamda çok, orada da çok
0: hem
1: başarılısın.
0: Hem edebi bilgisinin de olması gerekiyor tabii, artı hem biz de tabii birazcık bildiğimiz kadarıyla anlatmaya çalışıyoruz ama edebiyatçı arkadaşlarımız var mesela, onların daha böyle sunumları tabii, daha güzel geliyor.
1: Tabii tabii, aynen öyle, gerçekten
0: evet,
1: öyle. Çok fark ediyor. İkisi de çok güzeldi Selma'cığım. Tebrik ederim.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Sırada ben istersen iki tane türkü okuyayım. Senin gene zamanından çalmayayım Selma'cığım. Sonra eksik türkü okuyorsun.
0: Olur mu? Neler var Gürsel?
1: Sivas Kangal'dan, Muhlis Akarsu'dan gene Ali Aydar Gül hocamızın son dönem repertuara kazandırdığı güzel türkülerden bir tanesi. Geldi geçti hayal gibi, düş gibi, yanarım da ben ömrüme yanarım, bunu okuyacağım. Buna bağlı olarak da Aşık Mahsuni Şerif'ten gene Ali Hoca'nın yeni repertuara kazandırdığı Maraş'tan bir türkü, Güvenme Dünyada Malım Var diye, bu iki türküyü seslendireceğim.
0: Evet, dinliyoruz Gürsoy Baboğlu sizlerle.

0: Ben o albümü de vokal yapmıştık kendisine.
1: Ya, evet, biliyorum daha evvel de söylemiştin. Stüdyoda
0: birlikte böyle yan yana oturmuştuk ama tabii sohbetimiz... Yani çok sohbeti seven birisi değildi yani. Sadece dinlerdi. Öyle... Çok şanslı hissediyorum. Allah tabii, rahmet eylesin.
1: Mahsuni Şerif gibi bir ustayla aynı ortamda müzik yapmışsın Selma'cığım. Tabii ki çok şanslısın.
0: Çok, çok
1: tebrikler.
0: Güzel bir albümdü o da. Onun zaten vefat etmeden sanıyorum bir önceki albümü. Çok, ne güzel. Çok güzel türkü de hatırlattı bize ya vallahi.
1: Canım benim sağ olasın Selma'cığım.
0: Bu türkü de girdi repertuarlara
1: evet, evet.
0: Değil mi?
1: Ali Hocam,
0: Ali Haydar
1: evet,
0: Gül hocamıza da teşekkür ediyoruz.
1: Ali Haydar Gül hocam sağ olsun, ne var ne yok, böyle okumamız gereken, insanların sevdiği fakat repertuarımız olmayan bir türküyü böyle. Hocam da biliyorsun yakın zamanda emekliliği var. O yönde de hem hepimize de çok emeği olduğu için çok da üzülüyoruz. Emekli olan abilerimiz aramızdan çok. Gittikçe gücümüz biraz daha böyle dengemiz düşüyor. İnşallah kısa zamanda daha iyi olur. Onlardan çok şey öğrendik. Bildiklerimizle burayı bir şekilde artık bizler götüreceğiz ama onlar bize çok büyük bir mirası tam hakkında böyle yıllarca burada çalışarak bize öğrettiler, gösterdiler. Bundan sonra artık layıkıyla yapabilirsek ne mutlu bize.
0: Evet.
1: Şeyi görüyorum Selma'cığım repertuar sırasında burada kızlar tükendi diye bunu ilk...
0: Şimdi ben bunu söyleyecektim.
1: Mehmet
0: ben...
1: Aldaş oldu değil mi?
0: Onun hayır için. Ama ben bunu ilk senden duydum.
1: İşte ben de Mehmet abiden duymuştum.
0: Evet.
1: Mehmet Aldaşoğlu'yla düğüne gittik ve böyle Vanlıların iki tarafında Van yöresine ait olduğu bir düğündü. Mehmet abi de halayları okudu. Sonra da ben çıkacaktım. Baktım bunu okudu. Bayıldım. Mehmet abi güzel okudu. İner inmez hemen yazmıştım kafama, sözlerini de yazdım hemen. Mehmet abiden sonra ben okudum sahnelerde
0: evet,
1: ve şeyde radyodaki programlarda halaylarda falan okumuştum televizyonda. Ama tabii Mehmet Aldaşoğlu bu tarz çok, türküleri çok güzel okuyordu. Mehmet abi bayıldım yorumlu o zaman. İpbel o okudu. Ondan sonra ben okudum. Sonra galiba Yıldırım Budak abimiz çok
0: evet,
1: güzel
0: Yıldırım
1: bir şekilde seslendirmiş. Çok güzel bir halay Van'dan. Bunu görüyorum vallahi çok sevindim. Böyle bir içim kıpır kıpır oldu. Allah dedim halay geliyor.
0: Sen okumadın ben okuyorum. Senden bekledim okumadın.
1: Estağfurullah Selma'cığım. Sen de çok zevkli keyifli okuyorsun.
0: Teşekkür ederim.
1: Peşinde de Sivas'tan galiba
0: evet.
1: Bara bara okuyacaksın Ali Kızıltu'dan. Zevkle dinliyor Selma'cığım.
0: Hadi bakalım.

0: Selma'cığım tebrik ediyorum. Çok güzeldi, çok eğlenceliydi, çok hareketliydi, çok güzeldi. İkisi de birbirinden güzeldi. Tebrik ederim, ağzına sağlık.
1: Çok teşekkür ederim Gürsoy. Zamanımız evet, azaldı.
0: Ben hemen kapanışımızı için yapayım. Hanemizden hanenize ve gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bir Türkiye programının daha sonuna geldik efendim. Mikrofonda ben Gürsoy Babaoğlu.
1: Ben Selma Geçer.
0: Orkestramızda ise bugün grup sorumlumuz Hasan Hüseyin Genç abimizdi bağlamada. Nefesi de Mikail Geçer. Ritim sazda kıymetli abimiz, değerlimiz Ertuğrul Güney vardı. Klasik gitarda Halil Melişen ve bas gitarda ise kardeşimiz Özgün Eroğlu bugün buradaydı. Yapım ve yayın ekibinde ise yapımcımız Mehmet Taha Arkan, ton maşterimiz Mutlu Hiç Yılmaz, stüdyo teknik görevlisi ise Osman Ateşli. Ben de yöre ekibinden alınan Kuzeydoğu Anadolu bölgesine ait güzel bir halay var Selma'cığım. Onu sesleneceğim. Araza vurdum teşti. Gene bu türküyü de asker olan Ekim'de. Ekim 1'inde askere gidecek olan yeğenim Gökmen'e yumrukaya armağan ediyorum.

Değerli TRT Türkü dinleyenleri, Ankara Radyosu stüdyolarından hazırlayıp sunmakta olduğumuz Türkülerle Yarenliğin yeni bir bölümünde daha huzurlarınızda olabilmenin onur ve mutluluğunu yaşadığımızı belirtiyoruz. Program yapımcımız Mustafa Celal Safalı ve program hazırlayıp sunan ben Gökhan Ekim. Her zaman olduğu gibi hepinizi saygı ve sevgiyle selamlayarak başlamak istiyoruz bugünkü Türkülerle Yarenliğimize de. İlk olarak büyük usta Ekrem Çelebi'nin yorumundan dinleyeceğimiz bir bozlak var değerli dinleyenlerimiz. Şu bayramı dahi kanlı yaş ile orada bayramlaştık, duydun mu anam? Gözümden akıttım kan ile yaşı, bağrını yerlere sürdün mü anam? Hep birlikte dinliyoruz.

Sazı ve sesiyle halk müziğimizin gerçekten büyük bir ustasıydı rahmetli Ekrem Çelebi. Ondan çok ustalıkla icra etmiş olduğu bir bozlağı dinledik ve bu vesileyle bir kez daha rahmet, minnet ve özlem duygularımızı da iletmiş olalım. Sırada Kütahya yöresinden güzel bir türkü var değerli dinleyenlerimiz. Hep birlikte Hale Gür hocamızın yorumuna kulak veriyoruz. Kütahya'nın pınarları akışır, devriyeler kol kol olmuş dolaşır. Asalıya çuha şalvar yakışır. Aman aman Vehbim, öyle de böyle olur mu? Ah ben ölürsem bu dünya sana kalır mı?

Hale Gür hocamızın yorumundan Kütahya yöresine ait Kütahya'nın Pınarları Akışır adlı türküyü dinledik hep birlikte. Sırada Osman Özdenkçi hocamızın derleyerek repertuara kazandırmış olduğu çalgısal bir eser var ve bu eserin özelliği de Türkistan'dan gelmiş olması ve pentatonik yani beş sesli bir ezgisel yapıyı ihtiva etmesi ve bunu da yakın bir süre önce aramızdan ayrılmış olan halk müziğinin efsane hocalarından büyük icracı, büyük notist ve İstanbul beyefendisi Yücel Paşmakçı hocamızın yorumundan dinleyelim hep birlikte. Kervan.

dinledik ve böylelikle bir kez daha rahmet, minnet ve özlem duygularımızı da iletmiş olalım. Harput yöresine uzanıyoruz ve Kemal Yenicel'in yorumundan Varsa Koyrat'ını dinliyoruz. Al yanaktan, al yanaktan, gül kokar al yanaktan.

Kemal Yeniceli Varsak Hoyrat'ını yorumladı. Programımızın sonlarına yaklaştık. Evet, Şanlıurfa yöresindeyiz ve Yıldıray Çınar'ın yorumundan hayatlara değir mi, şu gelen yar değil mi? Sakıplardan bir güzel, biri Eşref değil mi? Bilinen adıyla da Eşref adlı türküyü dinliyoruz hep birlikte.

0: Yıldıray Çınar'ın yorumundan Hayatları Değir Mi adlı türküyü dinledik hep birlikte. Ve böylelikle de bir programın daha sonuna gelmiş olduk. Program yapımcımız Mustafa Celal Safalı ve programı hazırlayıp sunan ben Gökhan Ekim. Her zaman olduğu gibi hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyoruz. Ve türküler yarınınız, türküler yareniniz olsun diyoruz.
1: Dolayı hatırlamış gidiyor.
2: Aman geleli gülmedim ben bu cihana.
3: Türkülerle Yarenlik. Programı hazırlayan Gökhan Ekim.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

türkülerimizin özelliklerini ve güzelliklerini anlatan Halil Atılgan ve Sabri Sabuncu'nun hazırlamış olduğu Dilde Telde Anadolu programı her pazartesi saat 22'de TRT Türkü'de sizlerle.

0: Merhaba sevgili TRT Türkü dinleyicileri. Bir Mahallinden Mahlasından programıyla daha yeniden birlikteyiz. Programı hazırlayan ben Enver Çatal. Efendim bugünkü konuğumuz Uşak Eşme ilçesinden yeni bir okullu sanatçı Tunahan Özkan. Merhabalar sevgili Tunahan.
1: Merhabalar Enver Bey.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
0: Sağ olun. Önce bir eser dinleyelim sizden. Sonra söyleşimize devam ederiz. Ne dinleyeceğiz ilk olarak?

0: Çok teşekkürler sevgili Tuna. Ne kadar güzel bir eser olmuş.
1: Teşekkür ediyorum Emre.
0: Biraz tanıyalım sizi.
1: Ben 1999 yılında Uşak ilinde dünyaya geldim. Güzel Sanatlar Lisesi müzik bölümü mezunuyum. Sonrasında Afyonkocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Türk Müziği bölümünden mezun oldum. Şimdi Uşak'ta bir akademi işletmekteyim. Sanat Akademisi.
0: Peki, bir eser daha dinleyelim senden. Ne dinleyeceğiz? Hangi eser var sırada?
1: Muhammed Parlak, Uşaklı ozanlarımızdan Bir Zaman isimli eseri daha önce klip şeklinde ben de yayınlamıştım. Şimdi onu seslendireceğim.
0: Buyurun, siz dinliyorsunuz.

0: Teşekkürler, sağ ol sevgili Tunağım. Güzel bir eser olmuş. Emeklerine sağlık eseri yapanın, havalandıranın.
1: Eyvallah.
0: Evet, ne dinleyeceğiz şimdi? Hangi eseri dinleyeceğiz şimdi?
1: Şimdi Enver abi, ben 2022 yılında yapmış olduğum Esrarengiz Türküler isimli albümümden bir eser seslendireceğim. Kaynak kişi Hafız Celal Sevimli, derleyen Bedri Ayseli, notaya alan Emin Aldemir. Hüseyin'i makamında bir ağıt. Diyarbakır yöresine ait Kırklar Dağı'nın düzü.
0: Evet, çok güzel bir eserdir. Klasiklerdendir.
1: Evet.
0: Buyurun, siz dinliyoruz.

0: Evet, sağ ol, var ol. Sevgili Tuna, var mı bundan sonrası için planlar, neler yapmayı düşünüyorsun?
1: Akademik çalışmalar yapmayı düşünüyorum. Yine albümler, türküler, biraz daha eski türkülerimizi yeni nesil kişilere göre aktarmayı planlıyorum. Biraz daha Z kuşağına çalışmalar yapmayı planlıyorum.
0: Peki, hangi türkü dinleyeceğiz şimdi senden?
1: Şimdi Gelin Ayşe türküsünü dinleyeceğiz.
0: Buyurun, siz dinliyorsunuz.

0: Teşekkürler sevgili Tuna Hanım.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Çocuklarla uğraşıyorsun, onlara da müziği öğreteyim diye. Ailelerin bakışı nasıl böyle yani çocuklarla ilgili?
1: Kültürümüzü seviyorlar. Çocuklarına da kültürümüzü aşılamamız için elinden gelen mücadeleyi veriyor ailelerde.
0: Peki hangi türküyü okuyoruz şimdi? Hangi eser?
1: Şimdi Afyon yöresine ait Karahisar Kalesi.
0: Buyurun sen dinliyorsun.

0: Evet sevgili Tuna Hanım, teşekkür ediyoruz. Bugün renk kattınız programımıza. Son türküden önce duygularını alalım, düşüncelerini alalım.
1: Evet, inşallah türkülerimiz, geleneklerimiz, kültürümüz sürer. Gençlere önereceğim şeyler, türkü dinlesinler. Tek önereceğim şey bu.
0: Peki, teşekkür ediyoruz bugün renk kattığınız. Son türkün ne?
1: Değirmen başında vurdular beni, kirli tütünlüğe sardılar beni.
0: Evet sevgili dinleyiciler, böylelikle bir programın daha sonuna geldik. Bugünkü konuğumuz Uşak ilinin Eşme ilçesinden Tunahan Özkan idi. Haftaya aynı gün aynı saatte başka bir mahalde başka bir çalıp okuyanla tekrar buluşabilmek dileğiyle sağlıcakla kalınız efendim.

İyi geceler sevgili dinleyiciler. Geçmişin mirasını bugünün nefesiyle buluşturan Gece Ezgileri programı başlıyor. Programı hazırlayan Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Gece Ezgilerine hoş geldiniz. Programımıza Aşık Veysel'e ait Sivas türküsüyle başlıyoruz. Nazan Balkır mikrofonda. Mecnun'um Leyla'mı gördüm. Bir acayip hala düştüm.

Süleyman Yıldız'ın Kamber Yıldırım'dan derlediği Sivas türküsüyle Hayal Has sizlerle. Niçin ağlamayayım, niçin gülmeyim? Deli gönlüm bir sevdaya bağlandı.

Değerli dinleyenler, programımız Malatya yöresine ait bir türküyle devam ediyor. İbrahim Erdem'e ait bu türküyü Beyhan Aksoy seslendiriyor. Kime kin ettin giydin alları, yakın iken ırak ettin yolları.

Muzaffer Sarı Sözen'in Mehmet Yüzgeç'ten derlediği Sivas türküsünü Nida Ateş söylüyor. Akşam olur karanlığa kalırsın, derin derin sevdalara dalarsın.

Talip Özkan'ın Mevlüt Dede'den derlediği Afyon türküsüyle Emel Taşçıoğlu sizlerle. Allı gelin taş başını yol eder, ördek gelir su başını göl eder.

Selahattin Er Orhan'ın Celal Güzel Ses'ten derlediği Diyarbakır türküsünü Mete Çelenk söylüyor. Bilmeden kapını çaldım, aklımı baştan aldın.

Değerli dinleyenler, programımız Bilecik yöresinden bir türküyle devam ediyor. Muzaffer Sarı Sözen'in Mustafa Şimşek'ten derlediği türkü Tülin Berbergil söylüyor. Kekliği vurdum taşta, akıl kalmadı başta.

Gece Ezgileri'nin sonuna geldik. Programı hazırlayan Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Kıymetli TRT Türkü dinleyicileri, Ankara Radyosu yapımı olan ve Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan size ulaştığımız Türkiye Evi programına hoş geldiniz. Türkülerimizle gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bu programda, mikrofonda TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği ses sanatçısı ben Selma Geçer.
1: Ben Gürsoy Babaoğlu.
0: Yaklaşık bir saat boyunca seslendirdiğimiz türkülerle radyolarınızda olacağız. Bugün ekibimizdeki saz üstadlarını sizlere takdim etmek istiyorum. Bağlamada Hasan Hüseyin Genç, nefesli sazda Mikail Geçer, ritim sazda Ertuğrul Güney, klasik gitarda Halil Melişen, bas gitarda Özgün Eroğlu olacak. Yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, tonmeisterimiz Mutlu İçilmaz, stüdyo teknik görevlisi Osman Ateş olacak. Ve bütün yurdumuzdan şöyle Edirne'den Ardahan'a diyelim, birbirinden güzel türkülerimizle sizlerleyiz gene Türkiye Evi'nde. Nasılsın sevgili arkadaşım?
1: Teşekkürler Selma'cığım, iyiyiz. Yine seninle birlikte Türkiye programında çok güzel bir repertuarla dinleyicilerimizle buluşacağız inşallah. Ondan sonra yine Ertuğrul Güney abimizi böyle arada görmek, evet, bize böyle hem bir güç veriyor hem de böyle bir çalışma azmimize böyle bir şeyler katıyor sanki. Ertuğrul abi görünce biraz daha dikkat edelim diyoruz sanki. Hoş geldin abi, ellerinden öpüyoruz.
0: Evet, şimdi...
1: Ne güzel olmuşsun Selma'cığım bugün. Kendine epey masraf etmişsin gene.
0: Teşekkür ederim.
1: Tebrik ediyorum arkadaşım. Seni vallahi. Bütün paranı kıyafete harcıyorsun. Üzülüyorum bir yandan da. Ama olsun, düzelir inşallah. Bir yerde duracaksın herhalde artık.
0: Sevgili Gürsoy, geçen programda hatırlıyorsan ilk sen başlamıştın. Bu hafta da dedim ki ben başlamak istiyorum.
1: Başla.
0: Çünkü

0: Bugün bak 5 tane okuyacağım, sen 6 tane okuyorsun, bak bir işte, tane fazla okuyorsun. Evet, ben hak yemem Selma'cığım, hesaplıyorum, hepsini tek tek yazıyorum notlarıma.
1: Evet, ilk Türk'üm o zaman.
0: Evet, anonsunu yap.
1: Sivas'tan, Sivas Divrik'ten Kahve Felek Sanayi'ni neyledim. Ardından da bir Maraş türküsü seslendireceğim. Bin derdim vardı, bir daha
0: oldu diyeceğiz. İkisini de zevkle, keyifle dinliyoruz Selma'cığım sana.
1: Hadi bakalım.

0: Hayret, ne güzel söylüyorsun Selma'cığım. Tebrik ederim. Çok güzeldi. İkisi de birbirinden güzel türkülerdi. İkinci okuduğum türkü bizim de bir dönem birlikte çalıştığımız Nazmi Özgül hocanın herhalde hanımefendinin şeyi değil mi, derlemesi?
1: Evet, onun derlemesi. Onun
0: çok güzel Maraş, bir türkü.
1: Maraşlıydı.
0: Onun böyle çok favori türkülerinden bir tanesi. Çok sağ olsun, ona da sağlıklar diliyoruz. Çok güzel bir örnek yani, hem söz hem de müzik anlamında da yıllardır böyle bütün solistlerin de okumak istediği, programlarına yer verdiği bir türkü. İkisi de birbirinden güzeldi. Çok tebrik ederim Selma Hacım, ağzına sağlık.
1: Sen neler getirdin türküler Selma Hacım, galiba programı evet. Dinledim, çok güzel türküler geliyordu, sesler
0: gelir,
1: geliyordu.
0: Gelir. Gelir, seçiyoruz, o kadar özenle türküleri topluyoruz. Selma'cığım, ben biliyorsun dört kardeşiz. En büyüğümüz ablam var, Hazin. Hazin Yumrukaya. Babam da böyle çok enteresan bir şekilde hep zaten 66 kuşağında biliyorsun, daha evvel de konuşmuştuk, TRT'yi kazanıp da sonra Atakan Çelik, Seyit Al, Arif Meşhur. Arif Meşhur'un zaten ev arkadaşıydı babam. Beraber giriyorlar sınava, 66'da kazanıyor. Sonra diyorlar ki ya o zaman sanatla müzikle uğraşmak ayıp. Yani dedem, amcamlar falan köyden haber gönderiyorlar. Diyor ki biz seni ziraat mühendisi ol diye Ankara'ya gönderdik. Öyle müzik yok direkt. Gelmiyor, 66'da kazanıyor babam aslında. Sonra onlarla birlikte kazanıyor fakat katılmıyor. Eğitimine devam ediyor. Babam tabii radyo çok önemliydi onun için, çok dinliyordu o yıllardan beri. Hazin diye soy ismini hatırlamıyorum, TRT spikeri var. Ablamın ismini oradan koymuş Hazin diye.
1: Hazin.
0: Ondan sonra bir TRT spikeri varmış o dönemde, bir kadın, ismi Hazin. Hazin Yumrukaya. Ondan sonra eniştemden Mehmet Yumrukaya çocukları var. Bugün burada yanımda getirdim. Yeğenimiz, ondan sonra Gökmen Yumrukaya askere gidecek yeğenim.
1: Hayırlı ondan sonra tezkereler diliyoruz.
0: Evet, ve ailemizden de böyle yeğenlerden de ilk askere gidecek Gökmen olduğu için biraz daha böyle hem gururluyuz hem heyecanlıyız. Ondan sonra Sivas merkeze Ekim'in birinde inşallah teslim olacak, askere gidiyor. Ondan sonra yeğenime ve tüm askerlere böyle kazasız belasız hayırlı tezkereler diliyoruz. Ondan sonra askerliğini şu anda yapan tüm askerlerimize de gene sağlıklar diliyoruz, hayırlı görevler diliyoruz. Yeğenime de hayırlı tezkereler diliyorum. Gökmen Yumrukaya 1 Ekim'de yeğenim askere gidecek. Ablama da, enişteme de buradan gözaydın dileklerimi iletiyorum.
1: Selamlar yolluyoruz.
0: Bu iki türküyü de o zaman yeğenime ve tüm asker, Ekim'deki devrede gidecek bütün askerlere armağan ediyorum ve bizi dinleyen herkese armağan ediyorum. Malatya Argovan'dan güzel bir türkü var. Kuru çaydan öte yana yolum düştü Argovan'a diye. Buna bağlı olarak ben de Sivas Divriği'den, sen okursun da ben okuyamaz mıyım Selma'cığım? Evet, Divriği türküsü de ben okuyayım diyorum. Ali Aydar Gül hocamızın repertuara yeni kazandırdığı güzel

0: TRT Türkü.
1: Muhteşem okudun Gülsoy'u. Ama bunu söylemeseydim.
0: Gerçekten muhteşem.
1: Bunun cezası bir dahaki programda benim iki kıta türkü okuyup senin üç kıta türkü okumana değecekti. O yüzden seni bol bol tebrik etmem lazım bugün.
0: Evet, mutlaka sürekli.
1: İşin şakası tabii canım arkadaşım. Çok güzel türkülerdi. Hasan Erdoğan'ın türküsüydü galiba.
0: Bir tanesi evet Hasan Erdoğan'ındı. Diğeri de Argovan'la bir türküydü.
1: Yani ben sen okurken şunu düşündüm. Şimdi Hasan Erdoğan'ın duygularıyla yazılmış bir türkü. Dertlin, ne kadar geniş kitlelere ulaşıyor değil mi yani?
0: Tabii.
1: Herkesin gönlüne giriyor. Bu türküyü ilk kim okudu bilmiyorum. Tabii Hasan Erdoğan okumuştur ama.
0: Hasan Erdoğan kendi 45'i planda. Onlar sonra okudular
1: galiba. İlk tabii okuyan da çok önemli.
0: Hasan Erdoğan kendi plağı var Selma'cığım. Tabii o zaman müzik dinlemek çok kıymetli ve zahmetli. Bir tane 45'lik plağı koyuyorsun. 3 dakika sonra bitiyor. Gene başında duruyorsun. Öbür tarafını çeviriyor. Şimdi de saatlerce kendine playlist yapabiliyorsun. Yani
1: evet.
0: Müzik artık dinlemek o kadar zahmetli değil. Eskiden bir pick-up'ın başında duruyorsun. Bitiyor 3 dakika sonra öbür tarafını çeviriyorsun falan filan. Hem zevkli hem keyifli ve müziğin tabii en kaliteli olduğu yıllar. Ertuğrul abiler tabii o döneme hep yetiştiler. Onlar plak dönemini biliyorlar. Hatta Emel ablanın da plağı var. Emel Taşçıoğlu'nun ben herhalde 3 ya da 4 tane 45'li olacak. Onları böyle kapaklarıyla buldum bir yerde aldım. Sonra ismini şimdi zikretmeyelim. Böyle üst düzey bir siyasi bir Emel ablanın bir hayranı istemiş plağı. Ondan sonra Emel abladan dolayı bana ulaştılar. Dedim ki vallahi elimde bir tane var ama Emel abla öyle istiyorsa öyle olsun. Ben onu sonra bulurum dedim bir yerden. Gene götürdüm verdim. Emel ablanın
1: acaba
0: bir
1: hangi türküydü?
0: Şey
1: miydi Ertuğrul abi?
0: Bir tarafı Almanya uçurumu da arkasını bilmiyorum planı. Öbür tarafı da şey bilir. Ertuğrul abi belki bilir. Gel gidelim uzaklara sevgiliyim olabilir. Ondan sonra onu okumuştu. Emel ablanın böyle küçük o tatlı hallerinin 45'liğe de kapağını koymuşlar. Çok şirin kapakları
1: zaten
0: da çok
1: izliyoruz TRT arşivde. Ve TRT'nin bütün sosyal medya hesaplarında
0: tabii görüyorsun değil mi yani o yaşta Emel abla yani o sahneye orada o zaman da hakim.
1: İşte ya,
0: o pilavı öyle verdim sonra kısa zaman sonra buldum pilavı. Kafayı taktım dedim ki o bende geri olmalı buldum yeri yerine koydum falan bir arkadaşlarımı aradım kimde var birinden çıktı dedim onu verin aldım gittim falan. Emel ablanın bir pilavı bende eksik ki geri tamamladım hemen.
1: Ben türküyü niye sordum şimdi Emel abla bizi dinliyorsa o anlamıştır.
0: Emel abla
1: benim niye sordum anlamıştır.
0: Ay canım benim. İnşallah
1: ona selam yolluyoruz.
0: Ablama
1: onu
0: haber göndersek
1: seviyoruz.
0: Dinlerdi. Artık bir dahaki programdan önce ararız onu. Senden bahsedeceğiz deyince o dinler bizi inşallah.
1: İnşallah.
0: Kemal abime de ablama da sağlıklar diliyoruz her ikisine de.
1: Evet,
0: Ertuğrul abi tabii onlarla sürekli irtibat halinde ama biz Emel ablayı çok özlüyoruz. Hem sanatını özlüyoruz hem ablalığını özlüyoruz. Bizim büyüklerimiz... ne bileyim Selma'cığım insanların fikirlerini biliyorum ama ben burada pek böyle hani askerde bir devrecilik olur ya falan.
1: Evet evet tabii ki.
0: Bizim burada eğer işini gerçekten meraklı, ilgili ve yetenekli yapıyorsan ve gerçekten evet. Bir şeyler yapmaya gayret gösteriyorsan bizim büyüklerimiz gerçekten bize çok destek oldular yani. Ha kişide bir şey yoktur ama sürekli sanki çok herkesten ön plandaymış gibi bazı arkadaşlarımızın öyle yapısı gereği öyle olmuş olabilir ama onlar tabii dolayısıyla biraz daha bizim kadar şey olmadılar ama biz çok çalışanları işte Bircan Hanım da Gülşen evet. Abla da Emel Abla da hep tuttular bizi yani beni de seni de diğer evet. Arkadaşlarımızı da ablalarımızdan bir şey görmedik abilerimiz de gene öyle ben 80 kuşağındaki abilerimizi ablalarımızla 66 kuşağıyla da tabii çalıştık bir bölümüyle çok güzel geçti buradaki eğitimimiz o radyonun ilk yılları iyi ki onlarla karşılaşmışız iyi ki güzel güzel onların yanında oturup onlardan feyiz almışız dinlemişiz
1: elbette.
0: Her biri bir değişik renkti Seyit Al öyle
1: bir
0: bugün Mehmet Allahşoğlu takıldı aklıma mesela Türkiye radyolarının en özel erkek seslerinden bir tanesidir. Mehmet abiyi çok severim. 81 kuşağı daha evvel de konuştuk seninle. Hepsi ayrı ayrı bir renk, bir lezzet. İyi ki
1: i̇şte
0: gelip geçtiler
1: sesler.
0: Buradan. İyi ki gördük
1: yani
0: hepsini.
1: Aslında tabii. Yurttan,
0: tam yurttan sesler. 80 sesler kuşağı gerçekten yani. 66 kuşağıyla 81 kuşağı gerçekten Türkiye radyolarının en özel sesleri ve en bu kültürü Türkiye'deki insanlara sevdiren çok özel iki kuşaktır yani o iki kuşak. Biz de ablalarımızın, abilerimizin bize bıraktığı mirası bir sonraki kuşağa taşımaya gayret gösteriyoruz. Sen çok konuştuk Selma'cığım. Gene konuşuruz.
1: Güzel şeyler konuştuk. Ben bir Ege'den iki türkü seçtim Gülsoy.
0: Zaten senin bir tarafın Ege'li herhalde.
1: Bir Kütahya, bir tarafta Burdur türküsü.
0: Bunu yap.
1: Güzel türküler. İkincisi... Hadi Gari sen de gel.
0: Evet.
1: Diğeri de Kütahya'dan. O da sürpriz olsun.
0: Tamam Selma'cığım. Zevkle dinliyoruz bu iki güzel türküyü senden.

0: Evet, türküleri de tabii ki bizlere sevdiren Makbule Kaya ablamıza buradan selamlar yolluyoruz.
1: Makbule Kaya, Osman Kalay,
0: Hale Gür tabii ki, Sebahattin Gülümser, Mustafa Özcan, Osman Kalay, bütün Ali Çakar, tabii ki Tuğba Giyer arkadaşımız, Selcan Kökçen.
1: Bölge müziğin emeği geçen bütün sanatçı abilerimize, ablalarımıza buradan selamlar olsun.
0: Selamlar
1: bu
0: olsun.
1: Güzel emanetleri bu kuruma kazandırdılar, bıraktılar. Makbule abla da tabii Emel ablalar gibi onların döneminde çok böyle kendi alanında, kendi bölgesinde çok sevilen başarılı bir ustaydı. Makbule ablaya da selamlar olsun. İkisi

0: Yani size bir egellik var. Bir araştır bakalım şu secereden,
1: evet,
0: bir bak Selma'cığım.
1: Ya şey, o tabii ki halk danslarıyla alakalı. Biz her yani mesela Karadeniz, biz bir programda yine konuşmuştuk ya bu türkülerle, evet, halk danslarının iç içe olması
0: tabii,
1: gerektiğini.
0: Tabii.
1: Yani ikisi de bence elmanın
0: senin böyle
1: gibi.
0: Gençlik dönemin tam böyle halk tabii derneklerde, ben, vakıflarda halk danslarının içinde geçti.
1: Çok önemli ya. Bence bir sanatçının tabii halk danslarını iyi bilmesi lazım ki okuduğu türkünün ritimleri ne kadar bilebilsin,
0: tabii, tabii,
1: okuyabilsin.
0: Tabii. Gerçekten
1: yani
0: öyle, çok önemli.
1: Şey yani.
0: Çok, sen de o anlamda çok, orada da çok
1: hem
0: başarılısın.
1: Hem edebi bilgisinin de olması gerekiyor tabii, hmm, artı. Hem biz de tabii birazcık bildiğimiz kadarıyla anlatmaya çalışıyoruz ama edebiyatçı, eyvallah, arkadaşlarımız var mesela, onların daha böyle sunumları
0: tabii,
1: daha güzel geliyor.
0: Tabii tabii, aynen öyle, gerçekten
1: evet,
0: öyle. Çok fark ediyor. İkisi de çok güzeldi Selma'cığım. Tebrik
1: teşekkür
0: ederim.
1: Teşekkür
0: sırada ben istersen iki tane türkü okuyayım. Senin gene zamanından çalmayayım Selma'cığım. Sonra eksik türkü okuyorsun.
1: Olur mu? Neler var Gürsel?
0: Sivas Kangal'dan, Muris Akarsu'dan, gene Ali Aydar Gül hocamızın son dönem repertuara kazandırdığı güzel türkülerden bir tanesi. Geldi geçti hayal gibi, düş gibi, yanarım da ben ömrüme yanarım, bunu okuyacağım. Buna bağlı olarak da Aşık Mahsuni Şerif'ten, gene Ali Hoca'nın yeni repertuara kazandırdığı Maraş'tan bir türkü, Güvenme Dünyada Malım Var diye, bu iki türküyü seslendireceğim.
1: Evet, dinliyoruz Gürsoy Baboğlu sizlerle.

0: TRT Türkü.
1: Gürsoy çok güzel gene türkülerdi.
2: Teşekkürler.
1: Ben, Ararlar Hı-hı. benim. Bu Mahsuni Şerif'in türküsü.
2: Hı-hı.
1: Ben o albümünde vokal yapmıştım kendisine.
2: Ya. Evet. Biliyorum daha evvel de söylemiştin. Stüdyoda
1: birlikte böyle yan yana oturmuştuk ama tabii sohbetimiz... Yani çok sohbeti seven birisi Hı-hı. değildi yani. Sadece dinlerdi. Öyle... Çok şanslı hissediyorum. Allah
2: tabii,
1: rahmet eylesin.
2: Mahsuni Şerif büyük. Gibi bir ustayla hı hı. aynı ortamda müzik yapmışsın Selma'cığım. Tabii ki çok şanslısın.
1: Çok, çok
2: tebrikler.
1: Güzel bir albümdü o da. Zaten vefat etmeden sanıyorum bir önceki albümü.
2: Hı.
1: Çok, ne güzel. Çok güzel türkü de hatırlattı bize ya vallahi.
2: Canım benim sağ olasın Selma'cığım.
1: Bu türkü de girdi repertuarda.
2: Evet evet Ali Hocam.
1: Ali Haydar
2: evet.
1: Gül hocamıza da teşekkür ediyoruz.
2: Ali Haydar Gül hocam sağ olsun ne var ne yok böyle okumamız gereken insanların sevdiği fakat repertuarımız olmayan bir türküyü böyle. Hocam da biliyorsun yakın zamanda emekliliği var. O yönde de hem hepimize de çok emeği olduğu için çok da üzülüyoruz. Emekli olan abilerimiz aramızdan çok. Gittikçe gücümüz biraz daha böyle dengemiz düşüyor. İnşallah kısa zamanda daha iyi olur. Onlardan çok şey öğrendik. Bildiklerimizle burayı bir şekilde artık bizler götüreceğiz ama onlar bize çok büyük bir mirası. Tam hakkında böyle yıllarca burada çalışarak bize öğrettiler, gösterdiler. Bundan sonra artık layıkıyla yapabilirsek ne mutlu bize.
1: Evet.
2: Şeyi görüyorum Selma'cığım repertuar sırasında burada kızlar tükendi diye. Bunu ilk...
1: Şimdi ben bunu söyleyecektim.
2: Mehmet
1: ben...
2: Aldaş oldu değil mi?
1: Hayır için. Ama ben bunu ilk senden duydum.
2: İşte ben de Mehmet abiden duymuştum.
1: Evet.
2: Mehmet Aldaşoğlu'yla düğüne gittik. Böyle Vanlıların iki tarafında Van yöresine ait olduğu bir düğündü. Mehmet abi de halayları okudu. Sonra da ben çıkacaktım. Baktım bunu okudu. Bayıldım. Mehmet abi güzel okudu. İner inmez hemen yazmıştım kafama. Sözlerini de yazdım hemen. Mehmet abiden sonra ben okudum sahnelerde
1: evet,
2: ve şeyde radyodaki programlarda halaylarda falan okumuştum televizyonda ama tabii Mehmet Aldaşoğlu bu tarz çok, türküleri çok güzel okuyordu. Mehmet abi bayıldım yorumlu o zaman. İpbel o okudu, ondan sonra ben okudum, sonra galiba Yıldırım Budak abimiz çok
1: evet,
2: güzel
1: Yıldırım
2: bir şekilde seslendirmiş, çok güzel bir halay Van'dan. Bunu görüyorum vallahi çok sevindim, böyle bir içim kıpır kıpır oldu. Allah dedim halay
1: sen
2: geliyor.
1: Sen okumadın, ben okuyorum. Senden bekledim, okumadın.
2: Estağfurullah Selma'cığım, sen de çok zevkli keyifli okuyorsun.
1: Teşekkür ederim.
2: Peşinde de Sivas'tan galiba evet. Bara bara okuyacaksın Ali Kızıltu'dan. Zevkle dinliyor Selma'cığım.
1: Hadi bakalım.

0: Selma'cığım tebrik ediyorum. Çok güzeldi, çok eğlenceliydi, çok hareketliydi, çok güzeldi. İkisi de birbirinden güzeldi. Tebrik ederim, ağzına sağlık.
1: Çok teşekkür ederim Gürsoy. Zamanımız
0: evet,
1: azaldı.
0: Ben hemen kapanışımızı yapayım. Hanemizden hanenize ve gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bir Türkiye programının daha sonuna geldik efendim. Mikrofonda ben Gürsoy Babaoğlu.
1: Ben Selma Geçer.
0: Orkestramızda ise bugün grup sorumlumuz Hasan Hüseyin Genç abimizdi bağlamada. Nefesi de Mikail Geçer. Ritim sazda kıymetli abimiz, değerlimiz Ertuğrul Güney vardı. Klasik gitarda Halil Melişen ve bas gitarda ise kardeşimiz Özgün Eroğlu bugün buradaydı. Yapım ve yayın ekibinde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, ton maşterimiz Mutlu Hiç Yılmaz, stüdyo teknik görevlisi ise Osman Ateşli. Ben de yöre ekibinden alınan Kuzeydoğu Anadolu bölgesine ait güzel bir halay var Selma'cığım. Onu sesleneceğim. Araza vurdum teşti. Gene bu türküyü de asker olan Ekim'de. Kim birinde askere gidecek olan yeğenim Gökmen'e yumrukaya armağan ediyorum.

0: benim türküm.
1: Karabük Mehterler Köyü'nden Murat Sıcak, Isırdık Türkü, TRT Türkü dostlarıma gelsin.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.